0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
3: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab-i İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
3: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz

kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı. Ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
5: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Din kaynağı olan Rabbimiz, sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
5: Radyo Maranata, günün her saati yanında.

Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor. Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için

0: Facebook'ta radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
1: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
2: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

İnsan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuşacağımız İlişki Rehberi programı başlıyor.

0: Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Bir İlişki Rehberi programına daha hoş geldiniz. Bir önceki programımızda evlilikle ilgili bir seriye başladık. Bugün özellikle evlilikte kadının ihtiyaçları üzerinde konuşacağız. Konuya girmeden önce hemen hatırlatmak istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Stüdyo konuğum aile danışmanı Aynur Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Bir önceki programda çift ilişkisini en çok etkileyen şeyin kadın ve erkeğin farklı ihtiyaçlara sahip olması demiştik. Bu ihtiyaçlar her iki taraf için de geçerli, ancak öncelikler farklı. Erkeğin sevgisi kadının saygısını, kadının saygı duyması erkeğin sevgisini motive eder diye konuşmuştuk. Evet, konumuz kadının evlilikte ihtiyaçları. Sizi dinliyoruz Aynur Hanım.
1: Evet, kadının ihtiyaçları ve erkeğin ihtiyaçları farklı demiştik sizin dediğiniz gibi. Kadının ihtiyacı aslında en büyük derin değeri sevgidir. Efesliler 5:22-33'te Pavlus kocalardan karılarını kendileri gibi sevmesini söyler. Ey kocalar, Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse siz de karılarınızı öyle sevin. Aynı biçimde kocalar karılarını kendi bedenleri gibi sevmelidir. Hiç kimse hiçbir zaman kendi bedeninden nefret etmemiştir. Tersine onu besler ve kayırır. Tıpkı Mesih'in kiliseyi besleyip kayırdığı gibi diyor bu bölümde. Kadının öncelikle ihtiyacı önemsenmek, ortak mirasçıları olarak onurlandırılmak, değer verilmektir bu anlamda.
0: Evet, 1. Petrus 3:1-7'de de Pavlus kocaların ihtiyacı olan saygıdan bahsettikten sonra erkeklere Tanrı'nın lütfettiği yaşamın ortak mirasçıları oldukları için onlara, yani kadına saygı gösterin ve onlarla anlayış içinde yaşayın da diyor aynı zamanda kutsal kitapta.
1: Evet.
0: Bunu da görüyoruz.
1: Evet, yani başta dediğimiz gibi yiyecek ve içecek gibi sevgi ve saygı her iki taraf için de geçerli. Ama öncelikler tabii ki farklı oluyor, ama bu diğerlerini geçersiz kılmaz.
0: Evet, tabii ki kadının ihtiyacı sevgi dedik aslında, bununla da başladık. Bu noktada kadının istediği sevginin içinde neler aslında o barındırır? Bu sevgiyi nasıl hisseder, daha iyi anlamak açısından biraz daha açabilir miyiz bu konuyu?
1: Evet, bu konuyu bu program boyunca konuşacağız, ama konuşacağımız başlıklar sevgi altında başlıkları söyleyebilirim. Bunların birincisi yakınlık, açıklık, anlayış, huzur, sadakat ve itibar, yani onurlandırılmaktır. Ve yakınlıkla başlayabiliriz birinci olarak. Yaratılış 2:24'te yine diyor ki, bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak ve ikisi tek beden olacaktır. Buradaki bağlanma sözcüğü İbranice'de sıkı sıkıcı sarılmak, yapışmak, tutmak anlamına gelir. İki kişi yüz yüze birleşir ve tek beden olacak kadar yakın olur aslında. Burada ne demek istiyoruz, yani kadının ihtiyacı olarak yakınlık? Erkek bir dokunuş, bir bakış ya da gülümseme ile karısına doğru yaklaştıkça kadın sevildiğini hissedecektir. Ve birbirlerine pratik olarak günlük hayattan örnek verecek olursak, birbirlerinden ayrı kaldıkları iş saatlerinden sonra eve geldiklerinde ilk dakikalar çoğu zaman aslında akşamın nasıl gideceğini belirliyor bu anlamda. Çünkü kadın için bu... Erkek için de önemlidir herhalde kapıdan geldiğinde iyi bir şekilde karşılanmak, ama kadın için de çok önemli. Erkeğin direkt gidip koltuğa oturmaması ve kadını görmesi, bir gülümsemesi, sarılması bu anlamda çok yakın hissettirecektir. Ve o zaman diyebiliriz ki, yani erkeklere, karınız yemek hazırlıyorken sizin tek yapmak istediğiniz şey koltuğa oturup televizyon seyretmekse büyük bir zaman kaybediyorsunuz diyebiliriz bu anlamda. Fırsat kaçırıyorsunuz diyebiliriz, ya da yakınlık göstermek açısından. Kocaların bu davranışı karısına sevildiğini hissettirmeyecektir. Ama onun yerine eşi mutfakta yemek hazırlarken onun yanına gidip az da olsa yardım edebilirler. Ya da o yemek hazırlarken erkek de mutfağa gidebilir ve gününün nasıl geçtiğini sorabilir. Ayakta birkaç dakika sohbet edebilirler ve kendi günlerinden bahsedebilirler. Veya kadın çocuklarla, başka şeylerle meşgulse bir taraftan yine de eşini dinleyecektir aslında.
0: Evet, tabii ki çoğu evlilikte kadın dahil olma, ilgi, erkek ise bağımsızlık taraftarıdır aslında, ama erkek çok bağımsız olur ya da duvar örerse kadın yakınlık hissetmez ve sevilmediğini de düşünebilir evet. Tabii ki. Tüm zaman birlikte bir şey yapacağı anlamına gelmiyor aslında. Ayrı şeyler de yapılabilir ancak yakınlığı hissettirecek anları kullanmak gerçekten önemli. Yani evin içerisinde sizin de örneklerde verdiğiniz gibi o fırsatları kaçırmamak lazım.
1: Evet, kesinlikle. Aslında bunlar çok zaman alan şeyler değil. Sadece davranış haline gelmesi için, tabii ki düşünmeden yapabilmek için, bunları biraz daha alışkanlık haline getirmek için başlangıçta biraz efor sarf etmek gerekebiliyor. Belki çocukluğumuzda, kültürümüzde çok gördüğümüz bir şey olmayabilir. Babanın gelip anneye sarılması, biraz sohbet etmesi başlangıçta. Ama bunlar değiştirilebilir şeyler. Sadece biraz daha çaba gerektiriyor başlangıçta.
0: Belki o zaman pratik olarak aslında ne yapılabilir? Bunları geliştirebilmek için birkaç örnek verirsek dinleyicilerimiz için de daha iyi açıklık olur.
1: Aslında pratik olarak ne yaptığınızda karılarınız erkeklere söyleyecek olursak yakınlık hisseder. Bu yakınlığı hisseder. Onun elini tuttuğunuzda ara sıra, yani ara sıra dediğimiz ayda yılda bir kere değil ama sık sık yine de, ama sürekli değil. Ona sarıldığınızda, eve geldiğinizde bu birkaç saniye olabilir veya cinsel niyet olmadan şefkat gösterdiğinizde, onunla zaman geçirmek önceliğiniz olduğunda, yani maç seyretmek tabii ki olabilir. Bunlar da olacaktır. Ya da arkadaşlarla dışarı çıkmak daha sık olmuyorsa eşinizle, eşle geçirilen zamanlar öncelik olması da yakınlık hissettirecektir eşe. Onunla yalnız olup birbirinize odaklanıp birlikte güldüğünüzde, birlikte küçük şeyler yaptığınızda bile, bir yürüyüş, bir piknik olabilir, başka şeyler olabilir. Veya onunla bazı konuları konuşup onun fikirlerini aldığınızda ve cinsel ilişkiden sonra da ona sarılıp konuştuğunuzda, bunlar bile yani ufak ve bazen düşünmediğimiz şeyler olabilir ama gerçekten kadının yakınlığı hissedebileceği küçük şeylerdir, küçük dokunuşlardır.
0: Evet, ve kadın için gerçekten bunlar çok önemli. Tabii maddeler saydınız aslında sevgi başlığının altında ve açık olmak konusu da vardı. Kadınlar kendilerini ifade etmeyi severler ve duyarlıdır da bu konuda. Problemlerini çözmek amacıyla konuşmak isterler. Erkekler ise tam tersi yöndedir ama. Evet. Yani kadın eşinde bir şey olduğunu sezinler ama erkek genellikle bir şey yok der. Bu açıklık konusuna da bir değinelim isterseniz.
1: Evet, erkek duygularını çok fazla ifade etmez. Bu da yaratılış gereğidir aslında. Ama kadın tam tersi yöndedir. Duygularını ifade etmek ister, konuşmak ister, yaşadıklarını aktarmak ister. O şekilde kendisini ifade eder. Erkek kendini açmadığında ne olur? O zaman kadın sevilmediğini hisseder aslında. Çünkü kocası yüreğini ona açmamıştır ve karısıyla iletişim kurmamıştır. İletişim kadın için çok önemli.
0: Evet.
1: Bu anlamda da kadın ve erkeklerden dediğimiz gibi yine de birbirinden farklıdır. Bunu şey gibi düşünebiliriz. İki farklı elektrik devresi gibi düşünebiliriz. Birisinde 3000 ampul var. Aslında bu Noel ağacı diyoruz ama Türkiye'de yılbaşı ağacı olarak biliniyor. Onların ışıkları vardır ya, bir düzenekte bir sürü ampul var. Bu sistemde bir tanesinde diyelim ki 3000 ampul var ve bir ampul kırıldığında tüm sistem kapanmak üzere tasarlanmış aslında. Diğer düzenekte ise 3000 ampul var. 2000 ampul kırıldığında diğer 1000 hala çalışacak şekilde tasarlanmış. O zaman samimiyet açısından kadın birinci devre gibidir diyebiliriz. 3000 ampulden bir tanesi kırıldığında aslında sistem kapanıyor. Amaç burada, kadının buradaki amacı problem yaratmak değil. Ama o bir ampulü tamir edip sistemi tekrar açmak ve ilişkiye yine de sağlıklı ve güzel bir şekilde devam etmektir aslında. Bazen bu noktada erkeklerden duyuyoruz. Ya her şey bir sorun oluyor, yani bunu kapatalım. Ama erkek için diğer tarafta çok farklı. 3000 ampulden 2000'i bozuksa 1000 taneyle o devam edebilir ve sorun yok diyebilir. Bu anlamda da aslında kadın ve erkek olarak çok farklıyız. Bu nedenle de aslında birçok kez şunu duyuyoruz. Kadın bir çatışmadan sonra hala kızgın ve kırılmış hissederken kocasının hiçbir şey olmamış gibi davranmasından şikayet eder. Adam işe gider ve akşam döndüğünde karısı yaşanan olayı konuşmak için dolup taşmaktadır aslında.
0: Evet, belki koca bu durumu unutmuştur bile ama kadın gün içinde bütün gün bunun üzerinde düşünmüştür eminim. Kadınlar böyle biraz çünkü.
1: Evet.
0: Kadın konuyu açıp hatırlattığında ise kocanın cevabı genelde unutalım gitsin oluyor ama.
1: Evet, evet. Çünkü ona göre aslında normal. Yani o unutup devam edebilir çünkü yaratılış olarak. Ama kadının bu noktada işte bu ihtiyacı bilmek çok önemli. Yani kadının o bir ampulü tamir etmesi lazım sistemin açılması için. O zaman da konuşması lazım ve koca burada ne yapabilir? Onun rolü ne? Onu dinleyebilir. Gerçekten iyi bir dinleyici olarak daha önceki programda konuştuğumuz o iletişim becerileriyle dinleyebilir. Ve o zaman zaten bu sorun halinde o zaman yani birbirimizin penceresinden bakmak bu anlamda çok önemli. Ve birbirimizin ihtiyacını gözetmek çok önemli. Tamam bu onun ihtiyacı konuşması lazım. Tabii ki belli bir saygı çerçevesinde kadın olarak da yani biz konuşmamız lazım diye ağzımıza geldiği gibi saygısızca da konuşamayız. Belli bir süzgeçten geçirmeliyiz onlar bir tarafta. O zaman onun ihtiyacı bu diye onun ihtiyacına göre onun karşılanması olarak buna bakabilirim.
0: Evet gerçekten iletişim birbirini anlamak önemli. Yaratılış gereği aslında bu farklılıkların farkında olmak da çok önemli diye düşünüyorum. Şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kaldığımız yerden devam edeceğiz aradan sonra.

0: Siyahiler, radyomarata.com'da.
1: Radyo Maranata yayın akışımıza www.radyomaranata.com adresinden erişebilir, sevdiğiniz programların haftalık yayın saatlerini öğrenebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.
3: Hristiyanlık hakkındaki sorularınızı soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz.

0: programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve ilk bölümde aslında kadın ve erkeğin yaratılışından, farklılıklarından bahsetmiştik. Ve son olarak kadın problemleri günlük olarak konuşmayı, çözmeyi yeğler demiştik. Öyle ki sorunlar büyümesin ve buna yol açmasın diye. Tabii ki aynı zamanda kocalar da eşlerine sert davranmamalıdır diyoruz. Çünkü Koleseliler 3.19'da ey kocalar karılarınızı sevin, onlara sert davranmayın da diyor. Buradan devam edelim o zaman konuya.
1: Evet. Kim sert davranır aslında? Biraz burada durup düşünebilirsek. Belki bıkkın, rahatsız, kızgın kişi. Geçmişte yaşanan anlaşmazlıktan dolayı içinde acılık olabilir. Aslında bunu, yani bu sadece eşiyle olan yaşanan olumsuz şeyden olmayabilir. Kişinin kendisinin geçmişinden de geliyor olabilir ve bunu karısına bir yansıtma yapabilir. Aynı zamanda kadın için de bu geçerli olabilir tabii ki. İki tarafta da geçmişten gelen şeyleri yansıtabiliriz eşlerimize. Ve karısına açık olmak yerine erkek yüreğini kapatır ve karısından hoşlanmadığı izlenimini verir bu anlamda. Çünkü sustuğunda erkek o zaman kadının anladığı şey sevilmiyorum ve hoşlanmıyorum. Kocam tarafından sevilmiyorum. Eğer erkek böyle hissediyorsa, içinde acılık hissediyorsa ya da kızgınsa, sert davranıyorsa o zaman burada yüreğinize bakın ve bunun nerede başladığını keşfedin diyebiliriz. Bunu söyleyebiliriz. Bunu nasıl yapabileceğinizi bilmeyebilirsiniz ama gerçekten istekliyseniz Rab size gösterecektir. Bu konuyu eşinizle uygun zamanda ben diliyle konuşarak anlatabilirsiniz. Sonrasında ise iyi niyetli bir koca olarak karınıza duygusal olarak açık olursanız o da size yakın hissedecek ve sağlıklı bir evlilik için gerekli olan cinsel ilişki içinde istekli olacaktır. Kadın açıklık ve yakınlık olmadıkça cinsel olarak birlikte olmakta da çok zorlanır ki sağlıklı bir cinsel ilişkinin de gerçekten duygusal bağı, yani evliliği güçlü tutmakta da çok büyük bir önemi olduğundan bahsetmiştik. Birçok sorunun sonucunda aslında eşlerin problemlerinden bir tanesi de budur. Onun için bunu da önlemek için her konuda aslında sert davranmamak ve bu sertlik nereden geliyor? Ben çünkü böyle olduğunda kadın yakın hissetmeyeceği için o zaman kocasıyla ilişkide girmekte çok zorlanır.
0: Evet. Tabii ki sert davranmamanın en iyi örneğini aslında İsa Mesih'te görüyoruz biz. Çünkü bağıra bağıra buyruk vermedi, kavga etmedi. Halbuki bunu yapacak gücü ve yetkisi de vardı. Her şey onun aracılığıyla yaratıldı, onun güçlü sözüyle her şey devam ediyor. Ama buna rağmen insanlar ona geldiğinde, ona soru sorduğunda onlara yumuşak huyla cevapladı ve acılarını paylaştı aslında. Onlara yardım etti, sorularına cevap verdi ve aynı şekilde kocalar da aslında karılarına aynı yumuşak huylulukla yanıt verebilirler ve sert davranmayabilirler ve bu ilişkiyi daha çok güçlendirecektir.
1: Evet. Evet ve o zaman pratik olarak bakacak olursak günlük hayatımızda erkekler de duygularını paylaştığında eşlerinin gününün nasıl geçti, kendi günlerinin nasıl geçtiğinden ve zorluklardan bahsettiğinde veya konuşmayı başlatmak için girişimde bulunduklarında, genelde çünkü kadın soru sorarak erkeğin gününü, hayatını, o gün neler olduğunu öğrenmeye çalışır. Ama erkekler de bu konuda biraz çaba sarf edebilirse o zaman hem de karılarının ne hissettiğini ve fikirlerini sorduklarında kendi hayatlarında olan şeylerle ilgili veya konuşurken gerçekten tüm dikkatlerini vermek de önemlidir. Yani bir taraftan karısıyla sohbet halindeyken kocalar telefona bakıyorsa ya da televizyona bakıyorsa o zaman da bu da çok o yakınlığı, açıklığı hissettirmiyor aslında.
0: Evet, aslında toplumumuzda şu an büyük bir sorun bu. Çünkü o kadar çok telefon, televizyon, tabletle iç içeyiz ki konuşurken bile birbirinin yüzüne bakmıyor insanlar. Hatta bir araya gelip sadece telefona bakıyorlar maalesef.
1: Evet, ama bu ilişkiyi güçlendirmek konusunda gerçekten bir faydası yok. Yani fiziksel olarak orada olabiliriz ama kafa olarak ve duygusal olarak orada olmadığımızda o zaman yine de yok gibiyiz aslında.
0: Evet.
1: Hem de erkekler maddi durumlar hakkında, farklı iş imkanları hakkında, gelecek konusundaki fikirler hakkında eşleriyle konuştuğunda veya bu konular üzerinde birlikte dua ettiklerinde o zaman kadın yine de açık olduğunu hissedecektir pratik örnekler olarak.
0: Evet, tabii ki anlayışlı olmak konusu da vardı listede, sevgi başlığının altında ve çok önemli ilişkide. Biraz bunun üzerinde de duralım
1: Evet, anlayışlı olmak konusunda aslında yine Kutsal Kitap'ta Petrus 3. bölümde şöyle diyor. Ey kocalar, sizde daha zayıf varlıklar olan karılarınızla anlayış içinde yaşayın. Onları tamamen anlayın demiyor aslında. Onlarla anlayış içinde yaşayın. Yani biz erkekleri, kadın olarak erkekleri tamamen anlamakla yükümlü değiliz. Erkekler de kadınları tamamen anlamak. Ama anlayış içerisinde olun diyor ve anlayış içerisinde olabiliriz. Burada hem de şunu da açıklığa kavuşturmak isterim aslında. Burada kadınlar için daha zayıf varlıklar olan eşleriniz diyor. Buradaki zayıf kelimesi kadınların erkeklerden daha güçsüz, önemsiz olduğu anlamında değildir. Kadın ve erkek eşittir. Ama burada iki farklı kap örneğiyle bakabiliriz. Birisi porselen, diğeri ise bakır kap gibi diyebiliriz. Koca bakır, kadın ise porselen kap gibidir. Birisi diğerinden daha az değerli anlamında değildir. Her ikisi farklı amaçla, farklı içeriklerde ve farklı fonksiyonları olmak üzere yapılmıştır aslında. Porselen kap olan kadın daha hassastır, daha kırılgandır. Koca yüreğinde bir kadını kimse anlayamaz diye düşünebilir ve arkasını dönüp bir yere gidebilir ya da bir süre duvar örebilir. Eğer erkekler böyle düşünüyorsa o zaman gerçekten kendi yüreklerine bakmalılar. Çünkü biz tamamen anlamıyoruz ama anlayış içerisinde yaşayabiliriz. Bu da yine birbirimizin ihtiyacını, birbirimizin yaratılışını anlayarak olacak. Bu bakır ve porselen kap örneğindeki gibi. Bu ayet bu anlamdadır.
0: Evet. Tabii ki başta konuştuğumuz o yakınlık, açıklık, anlayış ile birlikte giden bir durum.
1: Evet.
0: Yani karınıza yakın ve açık olduğunda, kendisini anladığınızda en azından anlamaya çalıştığını hissedecektir. Tabii ki bu da çok önemli. Kadın yükünü kocasıyla paylaşmak ister her zaman. Kadının yükünü bir şekilde dile getirmesi, sizi yüklü yükü bırakabilecek büyük omuzlar olarak görmesi, tabii erkeği o şekilde görmesi de önemlidir. O zaman kadın anlayış için geldiğinde bir iltifat, sevginin büyük bir parçası aslında bu noktada. Siz onu susturduğunuzda ya da duymazdan geldiğinizde bu onun ruhunu mahveden bir durum.
1: Evet, kesinlikle.
0: Nasıl anlayışlı bir koca olmak da gerekiyor tabii ki burada. O da önemli. Biraz bahsedebiliriz.
1: Aslında bunun için en güçlü silah kulaklar. ve dinleme şekli önemlidir. Biraz önce bahsettiğimiz gibi dinlerken telefona bakıyorsak, televizyona bakıyorsak, başka yere şeyle ilgileniyorsak o zaman aslında bu iyi bir dinleme şekli olmuyor. Erkekler genelde hem de dinleyip hemen sorunlarına kısa çözüm getirmek ve bitirmek isterler. Ama kadının ihtiyacı genellikle içtenlikle dinlenmektir. Yani onu hissettiklerini, duygularını tamamen aktarmaktır. Tabii ki bunu daha sonra erkeğin ihtiyaçları içinde de konuşacağız ama biz kadınlar olarak da erkeğin ihtiyacı, bu ihtiyacını da göz önünde bulundurmalıyız. Kendimizi ifade ederken, aktarırken. Çünkü gerçekten erkekler için bir konu hakkında çok uzun konuşmak çok zor. O yüzden biz de bunu bilerek, kadınlar da bunu bilerek daha özet, daha süzgeçten geçirip düşünüp ona göre güzel bir şekilde, net bir şekilde aktarabilirler. Ama bir saat boyunca aynı konu üzerinde şikayet ederek konuştuğumuzda bunu karşıdaki kişi algılayamayabilir. O yüzden yani her iki tarafta birbirinin ihtiyacını ve birbirinin özelliğini bilerek aslında aktarabilir. O zaman bu biraz önce yani bu diğer konuda dediğimiz, eve geldiğinizde hemen konuşmak için fırsat olmayabilir. Belki hani mutfakta bir iki dakika konuşun, sohbet edin dedik. Bazen ortam farklı oluyor. Kadın meşgul olabilir, çocuklarla ortam olmayabilir. Bazen misafir olabilir direkt veya bir yere gidilebilir. Bu çok normal bir durumdur aslında evlilikte. Ama bunun için iyi rutinler oluşturmamız bu ihtiyaçlarımızın karşılanması anlamında çok önemlidir. Bu rutinlerden en büyük şey ne olabilir? Akşam yatmadan önce en az bir saat vaktimizin olması eşimizle baş başa. Bu yani çoğunlukla mümkün olabilir. Genelde Türk kültüründe belki bazen çocuklar anne babalarla aynı saatte yatıyorlar. Ve o zaman eşler ne zaman konuşacaklar? Ayak üzerinde konuşuyorlar ve ayak üzerinde yapılan konuşmalar, ciddi konuşmalar aslında çok iyi sonuçlanmıyor genelde. Bu anlamda bu dinleme dedik, birbirimizi dinlemek, anlayışlı olmak, yakın olmak, açık olmak, yani bu konuları konuşuyoruz. Bu rutinler oturmadığı sürece aslında bu yakınlığı ve açıklığı yakalamamız mümkün değil. Çünkü bu fırsatları yaratmamız lazım konuşabilmek için. O yüzden de rutinin en önemli parçası diyebilirim. Mümkünse birlikte ailece yemek yemek ve çocukların anne babalardan çok daha önce yatağa girmesi. Öyle ki anne babaların çocukların önünde değil, ayrı bir şekilde baş başa geçirebilecekleri zamanlar olsun. Hem günlerini konuşabilecekleri hem de birlikte bir şey yapabilecekleri. Belki küçük bir şey izlemek, bir oyun oynamak, bir sohbet etmek, yani birçok şey olabilir. Bazen de ayrı ayrı şeyler yapabilirler, dinlenebilirler. Ama gerçekten bu günlük rutinin evliliğin sağlığı, çift ilişkisinin sağlığı açısından çok büyük bir rolü var. O zaman pratik olarak bu açıklık konusunda ne diyebiliriz? Yani doğru şekilde, erkekler doğru şekilde dinlediğinde ve geri bildirim verdiğinde veya eşleri sormadığı sürece problemlerine hemen çözüm önerileri sunmadıklarında, onların duygularını tanımlamaya başladıklarında ve erkeklere mantıksız gelse de eşlerinin duygularını göz ardı etmeyip küçümsemediklerinde, kadın bu

0: gençlerin birbirlerinin bu ihtiyaçlarını bilmesi ve bunu karşılamak amacıyla buna odaklanması çok önemli. Yani ben sadece kendim, ben merkezli değil de karşıdaki eşimin acaba ne ihtiyacı var ve burada nasıl davranabilirim ve neyi değiştirebilirim? Daha önceki programlarda dediğimiz gibi bu duygusal bağlılığı, evlilik için çok gerekli olan duygusal bağlılığı bir ağaca, bir fidana benzetmiştik. Bu ihtiyaçlar aracılığıyla besleyeceğiz ve bunu beslemeye, yapmaya devam ettikçe o zaman bizim duygusal bağlılığımız çok daha güçlü olacak ve çift ilişkimiz çok daha güçlü olacaktır.
1: Evet, tabii ki farklı başlıklar da var ama bir sonraki programda aslında onları da ele alacağız, konuşacağız. Şimdilik zamanımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum Aynur Hanım size ve bizi dinleyen dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var toplumumuzda. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Tabii ki bunun en iyi yolu İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Evet, bugün Yuhanna 11:25 ayeti üzerinde konuşacağız. Bu ayette İsa ona diriliş ve yaşam benim dedi. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Sözleri üzerinde, ayeti üzerinde duracağız. Bu bağlamda ben ilk sorumla başlamak istiyorum pastörüm. İsa'nın diriliş ve yaşam olması ne anlam ifade ediyor?
1: Evet, İsa Mesih diriliş dediğinde ölümün zıttını söylüyor. Yani ölüm dediğimizde artık yok olmuş, yani bütün her şey bitmiş bir insanı anlıyoruz. Ve İsa Mesih de dirilişin kendisi olduğunu söylediğinde ölümün üzerinde zafer kazanmış kişi olduğunu ifade ediyor. Yaşam olduğunu ifade ediyor. İsa Mesih özellikle Yuhanna kitabında yaşam olduğunu vurguluyor. Diriliş olduğunu da vurguluyor. Yuhanna 1. bölüm 4. ayette şunu yazıyor. Yaşam ondaydı ve yaşam insanların ışığıydı. Işık karanlıkta parlar, karanlık onu alt edemedi. Yani yaşam Yuhanna kitabının ana temalarından birisidir. Bu sözcük kutsal kitapta en çok Yuhanna'da geçiyor, yaşam sözcüğü. Ve yaşam aynı zamanda Mesih'in armağanıdır ve kendisi bizzat yaşamın kendisidir. Ve sonsuz yaşamın temeli de Tanrı'yı aramak, Tanrı ile ilişki içinde olmaktır. İsa Mesih burada diriliş ve yaşam benim dediğinde, yani bir kendimizi havuza atlamak gibi düşünebiliriz. Nasıl suyun içindeysek, İsa Mesih'e iman ettiğimizde de yaşamın kendisiyle birlikte olduğumuz için bizler de yaşam oluyoruz. Yine İsa Mesih şöyle diyor, diriliş ve yaşam benim, bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır sözünde. Evet, o bir ışık ve karanlıkta parlar. Yani ışık ve karanlık da zıt kavramlar. Evet. Işık Tanrı ve tanrısal olanı ifade ederken karanlıksa kötü olan şeytan, cinlerle ilgili konuları ifade ediyor. Ve karanlık onu alt edemedi dediğinde şeytan ve şeytansal olan herhangi bir şey İsa Mesih'i alt edemez. Ölüm de karanlık bir şeydir. Evet. Ve ölüm de İsa Mesih'i alt edememiştir.
0: Evet, peki İsa Mesih'in dirilişi bizim için neden önemlidir?
1: Yani eğer İsa Mesih dirilmemiş olsaydı o zaman bizler de ölümde kalmış olacaktık. Yani bizler için de ölümde kalmak, yani sonsuz yaşamın olmaması anlamına geliyor. Ve bu aslında İsa Mesih'in yani diriliş ve yaşam olması o dönemde de kendisi vaaz ettiğinde, söylediğinde, tanıklık verdiğinde, öğreti verdiğinde çok fazla anlaşılmadı. Hatta Lazar'ın dirilişiyle ilgili bir bölüm vardı. Orada Marta ile konuşuyor ve bu sözleri söylüyor. Söyledikten sonra Marta ona diyor ki, evet ya Rab, senin dünyaya gelecek olan Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman ettim. Yani Tanrı oğlu. Yani bu ne demek? Mesih'i uluhi kimliğiyle tanımak anlamına geliyor. Yani biz İsa Mesih diriliş ve yaşam dediği zaman onu uluhi kimliğiyle tanımamız gerekiyor. Ve İncil'de birbirinden farklı olaylarda birbirinden farklı kişiler özellikle İsa Mesih'in kudretli işlerini gördüklerinde ona sen Tanrı'nın oğlusun dediler. Yani Tanrı'dan gelen uluhi kimliğe sahip varlıksın dediler. Sadece insanlar değil, kötü ruhlar, cinler de İsa Mesih'le karşılaştıklarında ona sen Tanrı'nın oğlusun diyorlar ve ayaklarına kapanıyorlardı. Hatta bu konuda Markos kitabında 3. bölüm 7-11 ayetlerde şunu yazıyor. İsa öğrencileriyle birlikte göl kıyısına çekildi. Celile'den büyük bir kalabalık onun ardından geldi. Ayrıca bütün yaptıklarını duyan büyük kalabalıklar Yahudiye'den, Yeruşalim'den, İdümeya'dan, Şeria Irmağı'nın karşı yakasından, Sur ve Sayda bölgelerinden kendisine akın etti. İsa kalabalığın arasına sıkışıp kalmamak için öğrencilerine bir kayık hazır bulundurmalarını söyledi. Birçoklarını iyileştirmiş olduğundan çeşitli hastalıklara yakalanlar ona dokunmak üzere üşüşüyorlardı. Kötü ruhlar onu görünce ayaklarına kapanıyorlar. Sen Tanrı'nın oğlusun diye bağırıyorlardı. Marta da Mesih'le yaptığı diyalogda İsa Mesih'e böyle hitap ediyor. Ve biraz olayı anlatırsak, yani bu aslında geçtiği bölüm oldukça önemli. Diriliş ve yaşam benim dediğinde. Yani Marta'nın ağabeyi ölmüştü, Lazar 4 gün mezardaydı ve İsa oraya geliyor ve onlar hatta Marta İsa'ya diyor ki ya Rab işte burada olsaydın kardeşim ölmezdi. Şimdi bile Tanrı'dan ne dilersen onu sana vereceğini biliyorum. İsa da kardeşin dirilecektir dedi diyor. Marta son günün diriliş günü olduğunu biliyorum dedi. İsa da ona işte bizim ana konumuz olan, bugünün konusu olan diriliş ve yaşam benim. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun? Marta'nın cevabı da önemli. Evet ya Rab dedi. Senin dünyaya gelecek olan Tanrı oğlu Mesih olduğuna iman ettim diye söylüyor.
0: Evet. Aslına baktığımızda gerçekten İsa Mesih hem ona iman edenlere tabii ki sonsuz yaşamı vereceğini hem de aslında hizmeti boyunca da birçok insanı aslında ölümden dirilttiğini de görüyoruz fiziksel anlamda da. Ama tabii ki onun amacı sonsuz yaşamda bizim yaşamamız, sonsuza dek kendisiyle birlikte olmamız aslında. Ama bu bağlamda şunu da sormak istiyorum. Belki bu kavram tam olarak yabancı olabilir birçok insan için ya da anlaşılması açısından, daha iyi anlaşılması açısından sonsuz yaşam ne demektir? Belki biraz bunun üzerinde konuşursak daha iyi anlayabiliriz bu durumu.
1: Evet. İşte sonsuz yaşam hem bu dünyada hem de sonsuza dek Tanrı'yla birlikte yaşamaktır. Yani bu insanın ölümlü olduğundan beri arzuladığı bir şeydir iç varlığında. Çünkü insan ölümsüz olarak yaratıldı. Yani özellikle bu seride bunu sık sık vurguluyorum. İnsan ölümsüz olarak yaratıldı ama günah nedeniyle öldüğü için sonsuz yaşamdan ayrıldı. Ve Tanrı tekrar ne yapmak istiyor? Sonsuz yaşam vermek istiyor. Ve bu sonsuz yaşam için sadece İsa Mesih'in olduğu günlerde sonsuz yaşamla ilgili konular sadece İsa Mesih'in olduğu günlerde geçmiyor. Yani daha önce Kral Davut, yani toplumumuzda Davut peygamber olarak biliniyor. Zebur olarak bilinen kitapta 16. mezmurda şöyle yazıyor. Koru beni ey Tanrı, çünkü sana sığınıyorum. Rabbe dedim ki efendim sensin, senden öte mutluluk yok benim için. Ülkedeki kutsallara gelince soyludur onlar, biricik zevkim onlardır. Başka ilahların ardınca koşanların derdi artacak. Onların kan sunularını dökmeyeceğim. Adlarını ağzıma almayacağım. Benim payıma, benim kaseme düşen sensin ya Rab. Yaşamım senin ellerinde. Payıma ne güzel yerler düştü. Ne harika mirasım var. Övgüler sunarım bana öğüt veren Rabbe. Geceleri bile vicdanım uyarır beni. Gözümü Rab'den ayırmam. Sağımda durduğu için sarsılmam. Bu nedenle içim sevinç dolu, yüreğim coşuyor. Çünkü, burası önemli, çünkü sen beni ölüler diyarına terk etmezsin. Sadık kulunun çürümesine izin vermezsin. Yaşam yolunu bana bildirirsin. Bol sevinç vardır senin huzurunda. Sağ elinden mutluluk eksilmez. Davut, kendisinden sonra gelecek Mesih'in kendisine yaşam vereceğini biliyordu. Ve İsa da, yani yine sözünde şunu söylüyor, yani bir öğreti veriyor ve ondan sonra diyor ki baba saat geldi, oğul da seni yücelsin. Çünkü sen ona bütün insanlık üzerinde yetki verdin. Öyle ki sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır. Yani sonsuz yaşam Tanrı'nın kendisidir ve İsa Mesih'i tanımalarıdır.
0: Evet ve tabii ki bu sonsuz yaşam çok önemli aslında, tabii ki Tanrı ile herkes aslında cennete gitmek istiyor, arzuluyor ve bunun için de uğraşıyor ve bu sonsuz yaşamı sağlayabileceğini de söylüyor tabii ki İsa Mesih. Dirilişe bizim peki neden ihtiyacımız var pastorum? Biz İsa Mesih'e iman ettiğimizde aslında ölümden dirileceğiz öldükten sonra. Peki buna neden ihtiyacımız var? Nasıl bir bakış açısıyla bakmamız lazım dirilişe kendimiz için?
1: Yani eğer diri değilsek, bizler ölmüşsek bu dünyada sonsuzluktan uzakız. Yani kozmik tozuz. Yani bu sözü de seviyorum aslında. Onu da çok sık kullanıyorum. Yani diğer canlılardan çok fazla bir farkımız da yok. Yani diğer canlılarda bilinç yok, işte duygu yok, akıl yok, ahlaki nitelikler yok. Yani ölüp gidip toprağa karışıyorlar. Eğer diriliş yoksa biz de onlar gibi olacağız. Ve burada Mesih'in dirilişin önemi de çok büyüktür. Çünkü eğer Mesih dirilmemişse biz o zaman ölü olarak kalıyoruz. Ve o şu ayetleri yazıyor Korintliler'de Mesih'in dirilişinin önemiyle ilgili olarak. Eğer Mesih'in ölümden dirildiği duyuruluyorsa nasıl olur da bazıları ölüler dirilmez diyor. Ölüler dirilmezse Mesih de dirilmemiştir. Mesih dirilmemişse bildirimiz de imanımız da boştur. Bu durumda Tanrı ile ilgili tanıklığımız da yalan demektir. Çünkü Tanrı'nın Mesih'i dirilttiğine tanıklık ettik ama ölüler gerçekten dirilmezse Tanrı Mesih'i de diriltmemiştir. Yani sık sık bunu vurguluyor, söylüyor. Ölüler dirilmezse Mesih de dirilmemiştir. Mesih dirilmemişse imanınız yararsızdır. Siz de hala günahlarınızın içindesiniz. Buna göre Mesih'e ait olarak ölmüş olanlar da mahvolmuşlardır. Eğer yalnız bu yaşam için Mesih'e umut bağlamışsak herkesten çok acınacak durumdayız. Oysa Mesih ölmüş olanların ilk örneği olarak ölümden dirilmiştir. Ve ölüm bir insan aracılığıyla geldiğine göre, yani Adem ve Hava aracılığıyla, ölümden diriliş de yine bir insan, yani insan tam insan doğasına sahip Mesih aracılığıyla geliyor. Herkes Adem'de ölüyorsa herkes Mesih'te yaşama kavuşacak. Her biri sırası gelince dirilecek diye ayetler devam ediyor. Ve o zaman demek ki biz bunlara baktığımızda yaşayacaksak Mesih'te, o zaman dirilmemiz lazım. Dirilmemiz için ona iman etmemiz lazım. Yine Romalılara mektupta şunu yazıyor. İşte tek bir suçun bütün insanların mahkumiyetine yol açtığı gibi bir doğruluk eylemi de bütün insanlara yaşam veren aklanmayı sağladı. Çünkü bir adamın söz dinlemezliği yüzünden nasıl birçoğu günahkar kılındıysa bir adamın söz dinlemesiyle de birçoğu doğru kılınacaktır. Kutsal yasa suç çoğalsın diye araya girdi ama günahın çoğaldığı yerde Tanrı'nın lütfu daha da çoğaldı. Öyle ki günah nasıl ölüm yoluyla egemenlik sürdüyse Tanrı'nın lütfu da Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla sonsuz yaşam vermek üzere doğrulukla egemenlik sürsün. İşte bu nedenlerden dolayı bizim dirilişe ihtiyacımız var.
0: Evet, tabii ki fiziksel olarak her birimiz ölüyoruz. Daha önceki programlarda da konuşmuştuk aslında günah nedeniyle ölüyoruz. Tanrı'dan bir kopuş da yaşadık. Bu noktada aslında diriliş tabii ki biraz daha ruhsal bir durum. Ruhsal ölümden biraz bahsetmek gerekiyor. Belki bu diriliş kavramına daha doğru bir noktadan bakabilmek için. Biz ruhsal ölüm nedir? Aslında o dirildiğimizde ruhsal olarak mı dirilmiş olacağız? O ruhsal ölümden biraz bahsedebilir misiniz?
1: Tabii. Yani ölüm, bir bedensel ölüm var. Yani bu fiziksel olan bir şeydir. Bu da günahın yargısıyla ortaya çıkıyor. Ama hemen bir anda olmuyor. Yani Adem ve Havva günah işlediklerinde fiziksel olarak hemen ölmediler ama ruhsal olarak hemen öldüler. O anda Tanrı'dan koptular. Fiziksel ölümleri biraz daha yavaş olarak gelişti. Bugün de biz farklı bir şekilde aslında aynı şeyi deneyim ediyoruz. Yani doğuyoruz, fiziksel olarak hemen ölmüyoruz ama daha sonra ölüyoruz. Ruhsal ölüm Tanrı'dan kopuk olmak demektir. Tanrı'nın yargısı altında kalmak demektir. Romalılar 3. bölüm 23. ayette, çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı diyor. Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kalmak demek, Tanrı'nın benzeyişinde yaratılan, yani ölümsüz yaratılan insan nedir? Bu yüceliğini kaybediyor ve ölümlü oluyor. O zaman demek ki ruhsal ölüm ciddi bir şeydir. Evet. Yani ve biz bu maddi dünyada yaşarken aslında bu ruhsal ölüme çok fazla odaklanmıyoruz. Bedensel ölümden daha korkunç bir olaydır.
0: Evet, şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
2: Hristiyanlık, tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık, kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün Yuhanna 11. bölüm 25. ayet olan "Diriliş ve yaşam benim, bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır" dediği İsa Mesih'in ayetleri üzerinde konuşuyoruz. Aslında ilk bölümde biz ruhsal ölümden, sonsuz yaşamdan ve İsa Mesih'in diriliş ve yaşam olması ne demek üzerinden konuştuk. Ben şununla devam etmek istiyorum aslında. İsa Mesih'in İncil'de okuduğumuzda birçok insanı ölümden dirilttiğini görüyoruz pastörüm. Kendisi de ölümden dirildi. Fakat dirilmesi bizim İsa Mesih'e Rab ve kurtarıcı olarak iman ettiğimizde dirileceğimiz anlamına taşır mı? Yani bunu bizi aslında garantiliyor mu İsa Mesih?
1: Tanrı'nın vaadine göre evet öyledir. Yani eğer öyle değilse o zaman biz boş boşuna inanıyoruz. Hatta İbranilere mektupta iman bölümü hakkında güzel sözler var. Yani imanı şöyle açıklıyor İbranilere mektup 11. bölümde. İman, umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır. Atalarımız bununla Tanrı'nın beğenisini kazandılar. Evrenin Tanrı'nın buyruğuyla yaratıldığını, böylece görülenlerin görünmeyenlerden oluştuğunu iman sayesinde anlıyoruz. Habil'in Tanrı'ya Kain'den önce daha iyi bir kurban sunması iman sayesinde oldu. İmanın sayesinde doğru biri olarak Tanrı'nın beğenisini kazandı. Çünkü Tanrı onun sunduğu adakları kabul etti. Nitekim Habil ölmüş olduğu halde iman sayesinde hala konuşmaktadır. İman sayesinde Hanok ölümü tatmamak üzere yukarı alındı. Kimse onu bulamadı. Çünkü Tanrı onu yukarı almıştı. Yukarı alınmadan önce Tanrı'yı hoşnut eden biri olduğuna tanıklık edildi. İman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır. Ne yazıyor? İman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır. Tanrı'ya yaklaşan onun var olduğuna ve kendisini arayanlara ödüllendireceğine iman etmelidir. Sonra Nuh'tan söz ediyor ve İbrahim peygambere geliyor. İman sayesinde İbrahim miras alacağı yere gitmesi için çağrılınca Tanrı'nın sözünü dinledi ve nereye gideceğini bilmeden yola çıktı. Yani İbrahim peygamberi Tanrı çağırdığı zaman o itaat etti bu çağrıya. Evet. Nereye gideceğini bilmiyordu ama yola çıktı ve iman sayesinde yabancı olarak vaat edilen ülkeye yerleşti. Bu bölümün sonunda da şunu yazıyor. İmanları sayesinde bunların hepsi Tanrı'nın beğenisini kazandıkları halde hiçbiri vaat edilene kavuşamadı. Bizden ayrı olarak yetkinliğe erişmesinler diye Tanrı bizim için daha iyi bir şey hazırlamıştı dediği, gelecekteki İsa'ya imanlarıyla onlar o umuda sahip olarak yaşadılar. Ve Yuhanna bölümünde de kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan, ne bedenden, ne insan isteğinden doğdular. Tersine Tanrı'dan doğdular. Şimdi ben dinleyiciye sormak istiyorum. Yani siz de iman ediyor musunuz? Yani eğer siz İsa Mesih'e iman ediyorsanız bir İbrahim peygamber gibi, o zaman ne olacak? Sonsuz yaşama sahip olacaksınız ve iman görmediği şeyden emin olmak. O da Tanrı sözüyle mümkün oluyor.
0: Evet, biz Tanrı sözünü aslında okuyoruz ve görüyoruz ki orada Tanrı'nın büyük bir tasarısı var ve vaadi var. Ve o vaadi aslında İsa Mesih'te gerçekleşiyor ve sadece buna iman etmemiz gerekiyor. Bu sonsuz yaşamı elde edebilmemiz için. Peki pastörüm, merak edilir aslında çokça. İnsanlar yani dirilişten sonra nasıl olacak? Dirildikten sonra bir bedenimiz olacak mı yoksa sadece ruh mu olacağız? Dirilişten sonrası merak edilen bir durum olduğunu düşünüyorum. Biraz bahsedebilir misiniz ondan da?
1: Tabii. Aslında dirilişi ve dirilişten sonraki yaşamı kutsal kitapta en iyi İncil bölümlerinde anlıyoruz. İsa Mesih'e kadar, yani yine İncil'in bütün bölümleri de dahil olmak üzere. Aslında bir ölüler diyarı denen yerin ne olduğu pek belli değildi. Bu eski antlaşma Tevrat bölümleri dediğimiz bölümlerde. Örneğin İbrahim peygamber ölümden sonraki yaşam hakkında çok fazla bir fikri yoktu. Davut peygamber yine aynı şekilde ölümden sonrası hakkında çok fazla bir fikri yoktu. Ölüler diyarı olarak geçti. Ve İncil'de bunu açıklıyor ama aynı zamanda çok fazla da açıklamıyor. Yani o yüzden konuşurken dikkat etmemiz lazım. Diriliş olacak deniyor. Diriliş bedenleri olacak diyor. Şunu yazıyor 1. Korintiler 15. bölümde. Ama biri çıkıp ölüler nasıl dirilecek? nasıl bir bedenle gelecekler diye sorabilir. Ne akılsızca bir soru. Ektiğin tohum ölmedikçe yaşama kavuşmaz ki. Ekerken oluşacak bitkinin kendisinin değil, yalnızca tohumunu, buğday ya da başka bir bitkinin tohumunu ekersin. Tanrı tohuma dilediği bedeni, her birine kendine özgü bedeni verir. Her canlının eti aynı değildir. İnsan eti başka, hayvan eti başka, kuş eti başka, balık eti başkadır. Göksel bedenler var, dünyasal bedenler vardır. Göksel olanların görkemi başka, dünyasal olanlarınki başkadır. Hı hı. Şimdi burada bu göksel bedenler dediği zaman bunu biz diriliş bedeni olarak düşünmeliyiz. Benim aklıma İncil'de, yine İncil'in son bölümlerinde İsa Mesih dirildiği zaman Thomas'a görünüyor, Matta İncil'inde. Kapı kapalıyken oraya geliyor. Bu demek ki dirilişten sonraki beden, yani hem bir beden olacak ama hem de bu maddi var olan işte kapı, duvar gibi konular da ortadan kalkacak gibi görünüyor. Yani öyle anlıyorum. Ve yine Efeslilere mektupta bunu yazıyor ve biz dirildiğimiz zaman göksel bedenlere sahip olacağız diyor. Nasıl olacağız? İşte İsa Mesih'e etkin olan kudret, yani onu ölümden dirilten ruh, hı-hı, aynı şekilde bizim de ölümlü bedenlerimize hayat verecek ve biz de ölümlü bedenlerimizden

0: Maddi dediğimiz bu dünyanın üstünde bir beden olacak. Tıpkı İsa Mesih'in aslında dirilişten sonraki bedeni gibi olacak diye anlıyorum kısacası.
1: Anladım. Ya aslında İncil'i okuduğumuzda tabii ki İsa Mesih'in birçok insanı dirilttiğini gördük. Okuyoruz ve kendisinde ölümden dirildi. Tabii ki bu ölüm üzerinde büyük bir zafer aslında. İsa Mesih'in kimliğini anlamak açısından Mesih İsa'nın bu yetkisi nereden gelmektedir? Onun üzerine konuşabilir miyiz biraz?
0: Tabii.
1: Yetki nereden geliyor?
0: Hani kendisi yani bizim inancımızda İncil'e göre, kutsal kitaba göre, Tevrat Zebur İncil'e göre yani uluhiyete sahip Tanrı'nın kelamıdır. Yani kelam da yaşam veriyor. Yani biz Tanrı'yı sözüyle, kendisiyle ya da ruhuyla farklı kişiliklerde olduğunu anlıyoruz Tanrı'nın. Ama aynı zamanda bir tekliği var ve kelam da yaratılmadı. Yaratılmayan bir şey Tanrı olur. Aynı zamanda yaratıyor ve o zaman demek ki Tanrı'dır. Hep Tanrı ile birlikte oluyor ve kelam yaşam veriyor. Ve o zaman biz bu yetkinin kendisinin uluhiyetinden geldiğine inanıyoruz. Yuhanna İncil'inde şöyle yazıyor. Bu ahıldan olmayan başka koyunlarım var. Onları da getirmeliyim. Benim sesimi işitecekler ve tek sürü tek çoban olacak. Canımı tekrar geri almak üzere veririm. Bunun için baba beni sever. Canımı kimse benden alamaz. Ben onu kendiliğimden veririm. Onu vermeye de tekrar almaya da yetkim var. Bu buyruğu babamdan aldım. Yani şimdi bir insan kendi canını veremez. verebilir belki yani yaşamına son verebilir ama bunu geri alması mümkün değil.
1: Evet.
0: Yani tarihimizde böyle bir şey yok. Ama İsa Mesih farklı bir şey söylüyor. Yani demek ki kendisi yaşamsa, kelamsa yani o tam insan bedeninde olduğu zaman bile o kelam nedir? Ona yaşam veriyor. Ve bu yetkisi de onun uluhi kimliğinden, tanrılığından, Rab oluşundan geliyor.
1: Evet. Evet, dediğiniz gibi bize yaşam veren, bizi yaşatan İsa Mesih'tir. Ve onun yetkisi Tanrı özüne sahip olmasından kaynaklanıyor. Tabii ki İsa Mesih'in yaşam vermesi bir duruma bağlı. O da iman. İman neden bu kadar önemli?
0: Evet, az önce de İbraniler bölümüne baktığımızda ve iman atalarında da baktığımızda imanın önemli olduğunu görüyoruz. İmanın sözcük anlamı güvenmek demektir. Yani iman ediyorum dediğimizde biz güveniyorum diyoruz. Biz İsa Mesih'e iman ediyorum dediğimizde onun bizim günahlarımızın yargısını üstlenmek için öldüğüne ve üçüncü gün dirildiğine güveniyoruz diyoruz. Aynı zamanda Tanrı sözüne baktığımızda göğe yükseldiğini ve tekrar oradan geleceğine güveniyoruz diyoruz. Yani çok kişi iman sözcüğünü toplum hayatında günlük yaşamında kullanır ama iman nedir desen yani 100 kişiye sorsan öyle tahmin ediyorum cevap veren nadiren çıkar diyelim yani hiç yok diyemeyiz ama gerçek anlamıyla Tanrı'ya güvenmek, İncil'de anlatıldığı şekilde İsa Mesih'e güvenmek anlamında iman konusunda bir şey söyleyemez. Ve biz biraz Marta'dan da söz etmiştik. Yani Marta da diyor ki işte Lazar öleli 4 gün oldu, kokmuştur. Ama İsa diyor ki Marta'ya, iman edersen Tanrı'nın yüceliğini göreceksin demedim mi? Evet, yani iman edersen diyor. Ve sonra yine İsa dua ediyor Lazar için ve Lazar dışarı çık diye bağırıyor ve Lazar diriliyor. Son ayetlerinde şunu yazıyor. O zaman Meryem'e gelen ve İsa'nın yaptıklarını gören Yahudilerin birçoğu İsa'ya iman etti. Hani ve hemen devamında ama bazıları Ferisilere giderek yaptıklarını bildirdiler ve bazıları iman etmediler. Hep iki grup bir insan var. Yani bir grup gözleri de gördüğü halde iman ediyor, bir grup etmiyor. Bugün de biz Tanrı sözünü iman ederek okuyoruz. Yani o imanla İsa'nın bunları gerçekleştirdiğini görüyoruz. Ama bir grup insan da okuyor ama imanla okumadığı için ne yapıyor? İman etmiyor.
1: Evet, tabii ki iman aslında güvenmek dediniz. O zaman biz yani tabii ki ölüm korkutucu bir durum ve öldükten sonra nereye gideceğimizi yani biz biliyoruz ama birçok insan aslında öldükten sonrasıyla ilgili bir fikri yok. İman güvense o zaman öldükten sonra cennette olabileceğimize iman sayesinde güvenebiliriz diyebilir miyiz?
0: Evet, tabii kesinlikle. Çünkü Tanrı'nın vaadi kesin olması lazım. Yani siyasetçilerin vaadi ya da insanların herhangi bir vaadi gibi düşünemeyiz. Yani Tanrı'nın vaadi gerçekleşecek, kesinlik taşıyan söz anlamında kutsal kitapta kullanılıyor. Ve İsa Mesih'e iman edenlerin de günahlarının üstleneceğini ve sonsuza kadar yaşayacağını vaat ediyor.

0: diyor. Yine İncil'de şunu yazıyor. Tanrı insanları İsa Mesih'e olan imanlarıyla aklar. Bunu iman eden herkes için yapar. Hiç ayrım yoktur. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Ancak, bu ancak ben söylüyorum. İnsanlar İsa Mesih'e olan kurtuluşla Tanrı'nın lütfuyla karşılıksız olarak aklanırlar. Tanrı Mesih'i kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu. Yani yine burada imanla benimsenen kurban olarak sundu sözü önemli. Hep iman burada bir düğüm noktası. Ve yine devam eden ayette böylece adaletini gösterdi. Çünkü sabredip daha önce işlenmiş günahları cezasız bıraktı. Bunu adil kalmak ve İsa'ya iman edeni aklamak için şimdiki zamanda kendi adaletini göstermek amacıyla yaptı. Şimdi oradaki söze baktığımızda özellikle bu imanla ilgili söze baktığımızda imanla benimsenen kurban olarak sunduğu sözüne baktığımızda neyi düşünmeliyiz? Az önce İbranilerde yaptığımız imanın tanımına bakmalıyız. İman, umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır. Ama biz iman dediğimiz zaman bu umut edilenleri kutsal kitaptan görüyoruz ve öğreniyoruz. Aynı zamanda görünmediğimiz bu cennet dediğimiz yerdeki şu anda deneyim etmediğimiz yeri de yerde olacağımızı da yine iman sayesinde biliyoruz ve anlıyoruz. Yani bunu okuyorsa bir kişi ya da şu anda dinleyicilerimiz bunu dinlediğinde iman ediyor mu? Yani İsa Mesih günahlarını üstlenmek için öldü, üçüncü gün dirildi. Evet, ve buna iman ediyorsa evet o da ölümden sonra cennette olacak. Kutsal kitaba göre Tanrı'nın vaadi budur.
1: Evet, anlıyorum ki aslında tabii ki kurtuluş, aslında cennete gitmek Tanrı'nın bize sağladığı bir lütuf aslında İsa Mesih'le birlikte, onun çağırmayla birlikte ve ona iman ederek sonsuz yaşamı elde edebiliyoruz. Belki daha fazla bilgi almak isteyen insanlar olabilir dinleyicilerimiz arasında. Bir Protestan kilisesine gitmek isteyenler varsa nasıl karşılanır, bilgi alabilirler mi, yardımcı olurlar mı, ne söylemek istersiniz bu konuda?
0: Ya tabii şimdi artık dünyayı cebimizde taşıyoruz. Yani bir telefon aracılığıyla. Yani telefondaki arama motoruna işte İstanbul'da kilise yazsanız ya da Bursa'da kilise atıyorum İzmir'de kilise yazsanız ya da Türkiye'de herhangi bir yerde kilise yazsanız karşınıza çıkıyor. Yani iletişim kurmak çok kolay. Ve tabii ki yine birçok kilisenin internet ortam, dijital ortamda soru cevap olanakları var. Yani bunlar kullanılıyor. Yani benim tercihim yüz yüze konuşmaktır. Yani bir kiliseye gitmeleri ve soruları varsa orada mutlaka bir kişi görürler, bulurlar. Onlarla yüz yüze konuşmaları çok faydalı oluyor. Kutsal kitapta anlatılan gerçek müjdeyi, gerçek İsa Mesih'i tanımak açısından.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum pastorum çünkü süremizin sonuna geldik. Sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Soru ve görüşleriniz varsa soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun diyorum.
0: Esenlik olsun.

0: Kutsal Kitabı mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Luka 20. Bölüm.
1: İsa'nın yetkisi. O günlerden birinde İsa tapınakta halka öğretip müjdeyi duyururken, başkâhinler ve din bilginleri ileri gelenlerle birlikte çıka geldiler. Ona, "Söyle bize bunları hangi yetkiyle yapıyorsun? Bu yetkiyi sana kim verdi?" diye sordular. İsa onlara şu karşılığı verdi. "Ben de size bir soru soracağım. Söyleyin bana, Yahya'nın vaftiz etme yetkisi Tanrı'dan mıydı, insanlardan mı?" Bunu aralarında şöyle tartıştılar. "Tanrı'dan dersek, ona niçin inanmadınız?" diyecek. "Yok, eğer insanlardan dersek, bütün halk bizi taşa tutacak. Çünkü Yahya'nın peygamber olduğuna inanmışlardır." Sonunda, "Nereden olduğunu bilmiyoruz" yanıtını verdiler. İsa da onlara, "Ben de size bunları hangi yetkiyle yaptığımı söylemeyeceğim" dedi. Bağ kiracıları benzetmesi. İsa sözüne devam ederek halka şu benzetmeyi anlattı. Adamın biri bağ dikti. Bunu bağcılara kiralayıp uzun süre yolculuğa çıktı. Mevsimi gelince bağın ürününden payına düşeni vermeleri için bağcılara bir köle yolladı. Ama bağcılar köleyi dövüp eli boş gönderdiler. Bağ sahibi başka bir köle daha yolladı. Bağcılar onu da dövdüler. Aşağılayıp eli boş gönderdiler. Adam bir üçüncüsünü yolladı. Bağcılar onu da yaralayıp kovdular. Bağın sahibi, "Ne yapacağım?" dedi. "Sevgili oğlumu göndereyim, belki onu sayarlar." Ama bağcılar onu görünce aralarında şöyle konuştular. "Mirasçı budur, onu öldürelim de miras bize kalsın." Böylece onu bağdan dışarı atıp öldürdüler. Bu durumda bağın sahibi onlara ne yapacak? Gelip o bağcıları yok edecek, bağı da başkalarına verecek. Halk bunu duyunca, "Tanrı korusun" dedi. İsa gözlerinin içine bakarak şöyle dedi. "Öyleyse kutsal yazılardaki şu sözün anlamı nedir? Yapıcıların reddettiği taş işte köşenin baş taşı oldu. O taşın üzerine düşen herkes paramparça olacak. Taş da kimin üzerine düşerse onu ezip toz edecek." İsa'nın bu benzetmeyi kendilerine karşı anlattığını fark eden din bilginleriyle başkâhinler onu o anda yakalamak istediler ama halkın tepkisinden korktular. Sezar'ın hakkı Sezar'a. İsa'yı dikkatle gözlüyorlardı. Ona kendilerine dürüst süsü veren muhbirler gönderdiler. Onu söyleyeceği bir sözle tuzağa düşürmek ve böylelikle valinin yetki ve yargısına teslim etmek istiyorlardı. Muhbirler ona, "Öğretmenimiz, senin doğru olanı söyleyip öğrettiğini, insanlar arasında ayrım yapmaksızın Tanrı yolunu dürüstçe öğrettiğini biliyoruz. Sezar'a vergi vermemiz kutsal yasaya uygun mu değil mi?" diye sordular. Onların hilesini anlayan İsa, "Bana bir dinar gösterin" dedi. "Üzerindeki resim ve yazı kimin?" "Sezar'ın" dediler. O da, "Öyleyse Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya verin" dedi. İsa'yı halkın önünde söylediği sözlerle tuzağa düşüremediler. Verdiği yanıta şaşarak susup kaldılar. Dirilişle ilgili soru. Ölümden sonra dirilişi yatsıyan Sadukilerden bazıları İsa'ya gelip şunu sordular. "Öğretmenimiz, Musa yazılarında bize şöyle buyurmuştur. Eğer bir adamın evli kardeşi çocuksuz ölürse, adam ölenin karısını alıp soyunu sürdürsün. 7 kardeş vardı. Birincisi kendine bir eş aldı ama çocuksuz öldü. İkincisi de, üçüncüsü de kadını aldı. Böylece kardeşlerin 7'si de çocuk bırakmadan öldü. Son olarak kadın da öldü. Buna göre diriliş günü kadın bunlardan hangisinin karısı olacak? Çünkü 7'si de onunla evlendi." İsa onlara şöyle dedi. "Bu çağın insanları evlenip evlendirilirler. Ama gelecek çağa ve ölülerin dirilişine erişmeye layık görülenler ne evlenir ne evlendirilir. Bir daha ölmeleri de söz konusu değildir. Çünkü meleklere benzerler ve dirilişin çocukları olarak Tanrı'nın çocuklarıdırlar. Musa bile alevlenen çalıyla ilgili bölümde Rab için İbrahim'in tanrısı, İshak'ın tanrısı ve Yakub'un tanrısı deyimini kullanarak ölülerin dirileceğine işaret etmişti. Tanrı ölülerin değil, dirilerin tanrısıdır. Çünkü ona göre bütün insanlar diridir." Artık ona başka soru sormaya cesaret edemeyen din bilginlerinden bazıları, "Öğretmenimiz güzel konuştun" dediler. Mesih kimin oğlu? İsa onlara şöyle dedi. "Nasıl oluyor da Mesih Davut'un oğludur?" diyorlar. Çünkü Davut'un kendisi Mezmurlar kitabında şöyle diyor. "Rab Rabbime dedi ki, ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek sağımda otur." Davut ondan Rab diye söz ettiğine göre, o nasıl Davut'un oğlu olur? Bütün halk dinlerken İsa öğrencilerine şöyle dedi. "Uzun kaftanlar içinde dolaşmaktan hoşlanan, meydanlarda selamlanmaya, havralarda en seçkin yerlere, şölenlerde baş köşelere kurulmaya bayılan din bilginlerinden sakının. Dul kadınların malını mülkünü sömüren, gösteriş için uzun uzun dua eden bu kişilerin cezası daha ağır olacaktır.
0: Luka 21. Bölüm.
1: Dul kadının bağışı. İsa başını kaldırdı ve bağış toplanan yerde bağışlarını bırakan zenginleri gördü. Yoksul bir dul kadının oraya 2 bakır para attığını görünce, "Size gerçeği söyleyeyim," dedi. "Bu yoksul dul kadın herkesten daha çok verdi. Çünkü bunların hepsi kutuya, zenginliklerinden artana attılar. Bu kadınsa yoksulluğuna karşın geçinmek için elinde ne varsa hepsini verdi." Sonun belirtileri. Bazı kişiler tapınağın nasıl güzel taşlar ve adaklarla süslenmiş olduğundan söz edince İsa, "Burada gördüklerinize gelince öyle günler gelecek ki taş üstünde taş kalmayacak, hepsi yıkılacak," dedi. Onlar da, "Peki öğretmenimiz, bu dediklerin ne zaman olacak? Bunların gerçekleşmek üzere olduğunu gösteren belirti ne olacak?" diye sordular. İsa, "Sakın sizi saptırmasınlar," dedi. Birçokları, "Ben oyum ve zaman yaklaştı," diyerek benim adımla gelecekler. "Onların ardından gitmeyin. Savaş ve isyan haberleri duyunca telaşlanmayın. Önce bunların olması gerek ama son hemen gelmeyecek." Sonra onlara şöyle dedi. "Ulus ulusa, devlet devlete savaş açacak. Şiddetli depremler, yer yer kıtlıklar ve salgın hastalıklar, korkunç olaylar ve gökte olağanüstü belirtiler olacak. Ama bütün bu olaylardan önce sizi yakalayıp zulmedecekler. Sizi havralara teslim edecek, zindanlara atacaklar. Benim adımdan ötürü kralların, valilerin önüne çıkarılacaksınız. Bu size tanıklık etme fırsatı olacak. Buna göre kendinizi nasıl savunacağınızı önceden düşünmemekte kararlı olun. Çünkü ben size öyle bir konuşma yeteneği, öyle bir bilgelik vereceğim ki size karşı çıkanların hiçbiri buna karşı direnemeyecek, bir şey diyemeyecek. Anne babanız, kardeşleriniz, akraba ve dostlarınız bile sizi ele verecek ve bazılarınızı öldürtecekler. Benim adımdan ötürü herkes sizden nefret edecek. Ne var ki başınızdaki saçlardan bir tel bile yok olmayacaktır. Dayanmakla canlarınızı kazanacaksınız. Yeruşalim'in ordular tarafından kuşatıldığını görünce bilin ki kentin yıkılacağı zaman yaklaşmıştır. O zaman Yahudiye'de bulunanlar dağlara kaçsın. Kentte olanlar dışarı çıksın. Kırdakiler kente dönmesin. Çünkü o günler yazılmış olanların tümünün gerçekleşeceği ceza günleridir. O günlerde gebe olan, çocuk emziren kadınların vay haline. Çünkü ülke büyük sıkıntıya düşecek ve bu halk gazaba uğrayacaktır. Kılıçtan geçirilecek, tutsak olarak bütün uluslar arasına sürülecekler. Yeruşalim, öteki ulusların dönemleri tamamlanıncaya dek onların ayakları altında çiğnenecektir. Güneşte, ayda ve yıldızlarda belirtiler görülecek. Yeryüzünde uluslar denizin ve dalgaların uğultusundan şaşkına dönecek, dehşete düşecekler. Dünyanın üzerine gelecek felaketleri bekleyen insanlar korkudan bayılacak. Çünkü göksel güçler sarsılacak. O zaman insanoğlunun bulut içinde büyük güç ve görkemle geldiğini görecekler. Bu olaylar gerçekleşmeye başlayınca, doğrulun ve başlarınızı kaldırın. Çünkü kurtuluşunuz yakın demektir. İsa onlara şu benzetmeyi anlattı. İncir ağacına ya da herhangi bir ağaca bakın. Bunların yapraklandığını gördüğünüz zaman yaz mevsiminin yakın olduğunu kendiliğinizden anlarsınız. Aynı şekilde bu olayların gerçekleştiğini gördüğünüzde bilin ki Tanrı'nın egemenliği yakındır. Size doğrusunu söyleyeyim. Bütün bunlar olmadan bu kuşak ortadan kalkmayacak. Yer ve gök ortadan kalkacak. Ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır. Kendinize dikkat edin. Yürekleriniz sefaat, sarhoşluk ve bu yaşamın kaygılarıyla ağırlaşmasın. O gün üzerinize bir tuzak gibi aniden inmesin. Çünkü o gün bütün yeryüzünde yaşayan herkesin üzerine gelecektir. Her an uyanık kalın. Gerçekleşmek üzere olan bütün bu olaylardan kurtulabilmek ve insanoğlunun önünde durabilmek için dua edin. İsa gündüz tapınakta öğretiyor, geceleri ise kentten dışarı çıkıp Zeytin Dağı'nda sabahlıyordu. Sabah erkenden bütün halk onu tapınakta dinlemek için ona akın ediyordu.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
4: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin. Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ya Rab, kendi yaptıklarımıza güvenerek senin önünde duramayız. Yine de sen, sana ve kardeşlerimize hizmet etmemize razı oluyorsun. Bize yardım et ki, geçici olana değil, kalıcı olan İsa Mesih'e güvenelim. Bunu senden, İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: İnsan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları, yanlışları kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuşacağımız İlişki Rehberi programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, bir İlişki Rehberi programına daha hoş geldiniz. Bir önceki programımızda evlilikle ilgili bir seriye başladık. Bugün özellikle evlilikte kadının ihtiyaçları üzerinde konuşacağız. Konuya girmeden önce hemen hatırlatmak istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Stüdyo konuğum aile danışmanı Aynur Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Bir önceki programda çift ilişkisini en çok etkileyen şeyin kadın ve erkeğin farklı ihtiyaçlara sahip olması demiştik. Bu ihtiyaçlar her iki taraf için de geçerli, ancak öncelikler farklı. Erkeğin sevgisi, kadının saygısını, kadının saygı duyması erkeğin sevgisini motive eder diye konuşmuştuk. Evet, konumuz kadının evlilikte ihtiyaçları. Sizi dinliyoruz Aynur Hanım.
1: Evet, kadının ihtiyaçları ve erkeğin ihtiyaçları farklı demiştik sizin dediğiniz gibi. Kadının ihtiyacı aslında en büyük derin değeri sevgidir. Efesliler 5:22-33'te Pavlus kocalardan karılarını kendileri gibi sevmesini söyler. Ey kocalar, Mesih kiliseyi nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse siz de karılarınızı öyle sevin. Aynı biçimde kocalar karılarını kendi bedenleri gibi sevmelidir. Hiç kimse hiçbir zaman kendi bedeninden nefret etmemiştir. Tersine onu besler ve kayırır. Tıpkı Mesih'in kiliseyi besleyip kayırdığı gibi diyor bu bölümde. Kadının öncelikle ihtiyacı önemsenmek, ortak mirasçıları olarak onurlandırılmak, değer verilmektir bu anlamda.
0: Evet, 1. Petrus 3:1-7'de de Pavlus kocaların ihtiyacı olan saygıdan bahsettikten sonra erkeklere Tanrı'nın lütfettiği yaşamın ortak mirasçıları oldukları için onlara, yani kadına saygı gösterin ve onlarla anlayış içinde yaşayın da diyor aynı zamanda kutsal kitapta. Evet. Bunu da görüyoruz.
1: Evet, yani başta dediğimiz gibi yiyecek ve içecek gibi sevgi ve saygı her iki taraf için de geçerli. Ama öncelikler tabii ki farklı oluyor, ama bu diğerlerini geçersiz kılmaz.
0: Evet, tabii ki kadının ihtiyacı sevgi dedik aslında, bununla da başladık. Bu noktada kadının istediği sevginin içinde neler aslında o barındırır? Bu sevgiyi nasıl hisseder, daha iyi anlamak açısından biraz daha açabilir miyiz bu konuyu?
1: Evet, bu konuyu bu program boyunca konuşacağız, ama konuşacağımız başlıklar sevgi altında başlıkları söyleyebilirim. Bunların birincisi yakınlık, açıklık, anlayış, huzur, sadakat ve itibar, yani onurlandırılmaktır. Ve yakınlıkla başlayabiliriz. Evet. Birinci olarak. Yaratılış 2:24'te yine diyor ki, bu nedenle adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak ve ikisi tek beden olacaktır. Buradaki bağlanma sözcüğü İbranice'de sıkı sıkıcı sarılmak, yapışmak, tutmak anlamına gelir. İki kişi yüz yüze birleşir ve tek beden olacak kadar yakın olur aslında. Burada ne demek istiyoruz, yani kadının ihtiyacı olarak yakınlık? Erkek bir dokunuş, bir bakış ya da gülümseme ile karısına doğru yaklaştıkça kadın sevildiğini hissedecektir. Ve birbirlerine pratik olarak günlük hayattan örnek verecek olursak, birbirlerinden ayrı kaldıkları iş saatlerinden sonra eve geldiklerinde ilk dakikalar çoğu zaman aslında akşamın nasıl gideceğini belirliyor bu anlamda. Çünkü kadın için bu, erkek için de önemlidir herhalde kapıdan geldiğinde iyi bir şekilde karşılanmak, ama kadın için de çok önemli. Erkeğin direkt gidip koltuğa oturmaması ve kadını görmesi, bir gülümsemesi, sarılması bu anlamda çok yakın hissettirecektir. Ve o zaman diyebiliriz ki, yani erkeklere, karınız yemek hazırlıyorsa sizin tek yapmak istediğiniz şey koltuğa oturup televizyon seyretmekse büyük bir zaman kaybediyorsunuz diyebiliriz bu anlamda. Fırsat kaçırıyorsunuz diyebiliriz ya da yakınlık göstermek açısından. Kocaların bu davranışı karısına sevildiğini hissettirmeyecektir. Ama onun yerine eşi mutfakta yemek hazırlarken onun yanına gidip az da olsa yardım edebilirler. Ya da o yemek hazırlarken erkek de mutfağa gidebilir ve gününün nasıl geçtiğini sorabilir. Ayakta birkaç dakika sohbet edebilirler ve kendi günlerinden bahsedebilirler. Veya kadın çocuklarla başka şeylerle meşgulse bir taraftan yine de eşini dinleyecektir aslında.
2: Evet, tabii ki çoğu evlilikte kadın dahil olma, ilgi, erkek ise bağımsızlık taraftarıdır aslında ama eğer erkek çok bağımsız olur ya da duvar örerse kadın yakınlık hissetmez ve sevilmediğini de düşünebilir tabii ki. Tüm zaman birlikte bir şey yapacağı anlamına gelmiyor aslında. Ayrı şeyler de yapılabilir ancak yakınlığı hissettirecek anları kullanmak gerçekten önemli. Yani evin içerisinde sizin de örneklerde verdiğiniz gibi o fırsatları kaçırmamak lazım.
1: Evet, kesinlikle. Aslında bunlar çok zaman alan şeyler değil. Sadece davranış haline gelmesi için, tabii ki düşünmeden yapabilmek için, bunları biraz daha alışkanlık haline getirmek için başlangıçta biraz efor sarf etmek gerekebiliyor. Belki çocukluğumuzda, kültürümüzde çok gördüğümüz bir şey olmayabilir. Babanın gelip anneye sarılması, biraz sohbet etmesi başlangıçta. Ama bunlar değiştirilebilir şeyler. Sadece biraz daha çaba gerektiriyor başlangıçta.
2: Belki o zaman pratik olarak aslında ne yapılabilir? Bunları geliştirebilmek için birkaç örnek verirsek dinleyicilerimiz için de daha iyi açıklık olur.
1: Aslında pratik olarak ne yaptığınızda karılarınız erkeklere söyleyecek olursak yakınlık hisseder. Bu yakınlığı hisseder. Onun elini tuttuğunuzda ara sıra, yani ara sıra dediğimiz ayda yılda bir kere değil ama sık sık yine de ama sürekli değil. Ona sarıldığınızda, eve geldiğinizde bu birkaç saniye olabilir veya cinsel niyet olmadan şefkat gösterdiğinizde, onunla zaman geçirmek önceliğiniz olduğunda, yani maç seyretmek tabii ki olabilir, bunlar da olacaktır. Ya da arkadaşlarla dışarı çıkmak daha sık olmuyorsa eşle geçirilen zamanlar öncelik olması da yakınlık hissettirecektir eşe. Onunla yalnız olup birbirinize odaklanıp birlikte güldüğünüzde, birlikte küçük şeyler yaptığınızda bile, bir yürüyüş, bir piknik olabilir, başka şeyler olabilir. Veya onunla bazı konuları konuşup onun fikirlerini aldığınızda ve cinsel ilişkiden sonra da ona sarılıp konuştuğunuzda, bunlar bile yani ufak ve bazen düşünmediğimiz şeyler olabilir ama gerçekten kadının yakınlığı hissedebileceği küçük şeylerdir, küçük dokunuşlardır.
2: Evet, ve kadın için gerçekten bunlar çok önemli. Tabii maddeler saydınız aslında sevgi başlığının altında ve açık olmak konusu da vardı. Kadınlar kendilerini ifade etmeyi severler ve duyarlıdır da bu konuda. Problemlerini çözmek amacıyla konuşmak isterler. Erkekler ise tam tersi yöndedir ama. Evet. Yani kadın eşinde bir şey olduğunu sezinler ama erkek genellikle bir şey yok der. Bu açıklık konusuna da bir değinelim isterseniz.
1: Evet, erkek duygularını çok fazla ifade etmez. Bu da yaratılış gereğidir aslında. Ama kadın tam tersi yöndedir. Duygularını ifade etmek ister, konuşmak ister, yaşadıklarını aktarmak ister. O şekilde kendisini ifade eder. Erkek kendini açmadığında ne olur? O zaman kadın sevilmediğini hisseder aslında. Çünkü kocası yüreğini ona açmamıştır ve karısıyla iletişim kurmamıştır. İletişim kadın için çok önemli.
2: Evet.
1: Bu anlamda da kadın ve erkeklerden dediğimiz gibi yine de birbirinden farklıdır. Bunu şey gibi düşünebiliriz. İki farklı elektrik devresi gibi düşünebiliriz. Birisinde 3000 ampul var. Aslında bu Noel ağacı diyoruz ama Türkiye'de yılbaşı ağacı olarak biliniyor. Onların ışıkları vardır ya, bir düzenekte bir sürü ampul var. Bu sistemde bir tanesinde diyelim ki 3000 ampul var ve bir ampul kırıldığında tüm sistem kapanmak üzere tasarlanmış aslında. Diğer düzenekte ise 3000 ampul var. 2000 ampul kırıldığında diğer 1000 hala çalışacak şekilde tasarlanmış. O zaman samimiyet açısından kadın birinci devre gibidir diyebiliriz. 3000 ampulden bir tanesi kırıldığında aslında sistem kapanıyor. Amaç burada Kadının buradaki amacı problem yaratmak değil ama o bir ampulü tamir edip sistemi tekrar açmak ve ilişkiye yine de sağlıklı ve güzel bir şekilde devam etmektir aslında. Bazen bu noktada erkeklerden duyuyoruz ya, her şey bir sorun oluyor yani, bunu kapatalım. Ama erkek için diğer tarafta çok farklı. 3000 ampulden 2000'i bozuksa 1000 taneyle o devam edebilir ve sorun yok diyebilir. Hı hı. Bu anlamda da aslında kadın ve erkek olarak çok farklıyız. Bu nedenle de aslında birçok kez şunu duyuyoruz. Kadın bir çatışmadan sonra hala kızgın ve kırılmış hissederken kocasının hiçbir şey olmamış gibi davranmasından şikayet eder. Adam işe gider ve akşam döndüğünde karısı yaşanan olayı konuşmak için dolup taşmaktadır aslında.
2: Evet, belki koca bu durumu unutmuştur bile ama kadın gün içinde bütün gün bunun üzerinde düşünmüştür. Eminim kadınlar böyle biraz çünkü.
1: Evet.
2: Kadın konuyu açıp hatırlattığında ise kocanın cevabı genelde unutalım gitsin oluyor ama.
1: Evet, evet. Çünkü ona göre aslında normal. Yani o unutup devam edebilir çünkü yaratılış olarak. Ama kadının bu noktada işte bu ihtiyacı bilmek çok önemli. Yani kadının o bir ampulü tamir etmesi lazım sistemin açılması için. O zaman da konuşması lazım ve koca burada ne yapabilir? Onun rolü ne? Onu dinleyebilir. Gerçekten iyi bir dinleyici olarak daha önceki programda konuştuğumuz o iletişim becerileriyle dinleyebilir. Ve o zaman zaten bu sorun halinde, o zaman yani birbirimizin penceresinden bakmak bu anlamda çok önemli ve birbirimizin ihtiyacını gözetmek çok önemli. Tamam, bu onun ihtiyacı, konuşması lazım. Tabii ki belli bir saygı çerçevesinde kadın olarak da yani biz konuşmamız lazım diye ağzımıza geldiği gibi saygısızca da konuşamayız. Belli bir süzgeçten geçirmeliyiz. Onlar bir tarafta. O zaman onun ihtiyacı bu diye, onun ihtiyacına göre onun karşılanması olarak buna bakabilirim.
2: Evet, gerçekten iletişim, birbirini anlamak önemli. Yaratılış gereği aslında bu farklılıkların farkında olmak da çok önemli diye düşünüyorum. Şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Kaldığımız yerden devam edeceğiz aradan sonra.

0: en yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: Radyo Maranata yayın akışımıza www.radyomaranata.com adresinden erişebilir, sevdiğiniz programların haftalık yayın saatlerini öğrenebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.
3: Hristiyanlık hakkındaki sorularınızı soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz.

0: Kıbrıs'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve ilk bölümde aslında kadın ve erkeğin yaratılışından, farklılıklarından bahsetmiştik. Ve son olarak kadın problemleri günlük olarak konuşmayı, çözmeyi yeğler demiştik. Öyle ki sorunlar büyümesin ve buna yol açmasın diye. Tabii ki aynı zamanda kocalar da eşlerine sert davranmamalıdır diyoruz. Çünkü Koleseliler 3.19'da ey kocalar karılarınızı sevin, onlara sert davranmayın da diyor. Buradan devam edelim o zaman konuya.
1: Evet. Kim sert davranır aslında? Biraz burada durup düşünebilirsek. Belki bıkkın, rahatsız, kızgın kişi. Geçmişte yaşanan anlaşmazlıktan dolayı içinde acılık olabilir. Aslında bunu, yani bu sadece eşiyle olan yaşanan olumsuz şeyden olmayabilir. Kişinin kendisinin geçmişinden de geliyor olabilir ve bunu karısına bir yansıtma yapabilir. Aynı zamanda kadın için de bu geçerli olabilir tabii ki. İki tarafta da geçmişten gelen şeyleri yansıtabiliriz eşlerimize. Ve karısına açık olmak yerine erkek yüreğini kapatır ve karısından hoşlanmadığı izlenimini verir bu anlamda. Çünkü sustuğunda erkek o zaman kadının anladığı şey sevilmiyorum ve hoşlanmıyorum. Kocam tarafından sevilmiyorum. Eğer erkek böyle hissediyorsa, içinde acılık hissediyorsa ya da kızgınsa, sert davranıyorsa o zaman burada yüreğinize bakın ve bunun nerede başladığını keşfedin diyebiliriz. Bunu söyleyebiliriz. Bunu nasıl yapabileceğinizi bilmeyebilirsiniz ama gerçekten istekliyseniz Rab size gösterecektir. Bu konuyu eşinizle uygun zamanda ben diliyle konuşarak anlatabilirsiniz. Sonrasında ise iyi niyetli bir koca olarak karınıza duygusal olarak açık olursanız o da size yakın hissedecek ve sağlıklı bir evlilik için gerekli olan cinsel ilişki içinde istekli olacaktır. Kadın açıklık ve yakınlık olmadıkça cinsel olarak birlikte olmakta da çok zorlanır ki sağlıklı bir cinsel ilişkinin de gerçekten duygusal bağı, yani evliliği güçlü tutmakta da çok büyük bir önemi olduğundan bahsetmiştik. Birçok sorunun sonucunda aslında eşlerin problemlerinden bir tanesi de budur. Onun için bunu da önlemek için her konuda aslında sert davranmamak ve bu sertlik nereden geliyor? Ben çünkü böyle olduğunda kadın yakın hissetmeyeceği için o zaman kocasıyla ilişkide girmekte çok zorlanır.
0: Evet. Tabii ki sert davranmamanın en iyi örneğini aslında İsa Mesih'te görüyoruz biz. Çünkü bağıra bağıra buyruk vermedi, kavga etmedi. Halbuki bunu yapacak gücü ve yetkisi de vardı. Her şey onun aracılığıyla yaratıldı, onun güçlü sözüyle her şey devam ediyor. Ama buna rağmen insanlar ona geldiğinde, ona soru sorduğunda onlara yumuşak huyla cevapladı ve acılarını paylaştı aslında. Onlara yardım etti, sorularına cevap verdi ve aynı şekilde kocalar da aslında karılarına aynı yumuşak huylulukla yanıt verebilirler ve sert davranmayabilirler ve bu ilişki daha çok güçlendirecektir.
1: Evet. Evet ve o zaman pratik olarak bakacak olursak günlük hayatımızda erkekler de duygularını paylaştığında eşlerinin gününün nasıl geçti, kendi günlerinin nasıl geçtiğinden ve zorluklardan bahsettiğinde veya konuşmayı başlatmak için girişimde bulunduklarında genelde çünkü kadın soru sorarak erkeğin gününü, hayatını, o gün neler olduğunu öğrenmeye çalışır. Ama erkekler de bu konuda biraz çaba sarf edebilirse o zaman hem de karılarının ne hissettiğini ve fikirlerini sorduklarında kendi hayatlarında olan şeylerle ilgili veya konuşurken gerçekten tüm dikkatlerini vermek de önemlidir. Yani bir taraftan karısıyla sohbet halindeyken kocalar telefona bakıyorsa ya da televizyona bakıyorsa o zaman da bu da çok o yakınlığı, açıklığı hissettirmiyor aslında.
0: Evet, aslında toplumumuzda şu an büyük bir sorun bu. Çünkü o kadar çok telefon, televizyon, tabletle iç içeyiz ki konuşurken bile birbirinin yüzüne bakmıyor insanlar. Hatta bir araya gelip sadece telefona bakıyorlar maalesef.
1: Evet, ama bu ilişkiyi güçlendirmek konusunda gerçekten bir faydası yok. Yani fiziksel olarak orada olabiliriz ama kafa olarak ve duygusal olarak orada olmadığımızda o zaman yine de yok gibiyiz aslında.
0: Evet.
1: Hem de erkekler maddi durumlar hakkında, farklı iş imkanları hakkında, gelecek konusundaki fikirler hakkında eşleriyle konuştuğunda veya bu konular üzerinde birlikte dua ettiklerinde o zaman kadın yine de açık olduğunu hissedecektir pratik örnekler olarak.
0: Evet, tabii ki anlayışlı olmak konusu da vardı listede sevgi başlığının altında ve çok önemli ilişkide. Biraz bunun üzerinde de duralım
1: Evet, anlayışlı olmak konusunda aslında yine Kutsal Kitap'ta Petrus 3. bölümde şöyle diyor. Ey kocalar, sizde daha zayıf varlıklar olan karılarınızla anlayış içinde yaşayın. Onları tamamen anlayın demiyor aslında. Onlarla anlayış içinde yaşayın. Yani biz erkekleri, kadın olarak erkekleri tamamen anlamakla yükümlü değiliz. Erkekler de kadınları tamamen anlamak. Ama anlayış içerisinde olun diyor ve anlayış içerisinde olabiliriz. Burada hem de şunu da açıklığa kavuşturmak isterim aslında. Burada kadınlar için daha zayıf varlıklar olan eşleriniz diyor. Buradaki zayıf kelimesi kadınların erkeklerden daha güçsüz, önemsiz olduğu anlamında değildir. Kadın ve erkek eşittir. Ama burada iki farklı kap örneğiyle bakabiliriz. Birisi porselen, diğeri ise bakır kap gibi diyebiliriz. Koca bakır, kadın ise porselen kap gibidir. Birisi diğerinden daha az değerli anlamında değildir. Her ikisi farklı amaçla, farklı içeriklerde ve farklı fonksiyonları olmak üzere yapılmıştır aslında. Porselen kap olan kadın daha hassastır, daha kırılgandır. Koca yüreğinde bir kadını kimse anlayamaz diye düşünebilir ve arkasını dönüp bir yere gidebilir ya da bir süre duvar örebilir. Eğer erkekler böyle düşünüyorsa o zaman gerçekten kendi yüreklerine bakmalılar. Çünkü biz tamamen anlamıyoruz ama anlayış içerisinde yaşayabiliriz. Bu da yine birbirimizin ihtiyacını, birbirimizin yaratılışını anlayarak olacak. Bu bakır ve porselen kap örneğindeki gibi. Bu ayet bu anlamdadır.
0: Evet. Tabii ki başta konuştuğumuz o yakınlık, açıklık, anlayış ile birlikte giden bir durum.
1: Evet.
0: Yani karınıza yakın ve açık olduğunda, kendisini anladığınızda en azından anlamaya çalıştığını hissedecektir. Tabii ki bu da çok önemli. Kadın yükünü kocasıyla paylaşmak ister her zaman. Kadının yükünü bir şekilde dile getirmesi, sizi yükü bırakabilecek büyük omuzlar olarak görmesi, tabii erkeği o şekilde görmesi de önemlidir. O zaman kadın anlayış için geldiğinde bir iltifat, sevginin büyük bir parçası aslında bu noktada. Siz onu susturduğunuzda ya da duymazdan geldiğinizde bu onun ruhunu mahveden bir durum.
1: Evet, kesinlikle.
0: Nasıl anlayışlı bir koca olmak da gerekiyor tabii ki burada. O da önemli. Biraz bahsedebiliriz.
1: Aslında bunun için en güçlü silah kulaklar. ve dinleme şekli önemlidir. Biraz önce bahsettiğimiz gibi dinlerken telefona bakıyorsak, televizyona bakıyorsak, başka şeyle ilgileniyorsak o zaman aslında bu iyi bir dinleme şekli olmuyor. Erkekler genelde hem de dinleyip hemen sorunlarına kısa çözüm getirmek ve bitirmek isterler. Ama kadının ihtiyacı genellikle içtenlikle dinlenmektir. Yani onu hissettiklerini, duygularını tamamen aktarmaktır. Tabii ki bunu daha sonra erkeğin ihtiyaçları içinde de konuşacağız ama biz kadınlar olarak da erkeğin ihtiyacı, bu ihtiyacını da göz önünde bulundurmalıyız. Kendimizi ifade ederken, aktarırken. Çünkü gerçekten erkekler için bir konu hakkında çok uzun konuşmak çok zor. O yüzden biz de bunu bilerek, kadınlar da bunu bilerek daha özet, daha süzgeçten geçirip düşünüp ona göre güzel bir şekilde, net bir şekilde aktarabilirler. Ama bir saat boyunca aynı konu üzerinde şikayet ederek konuştuğumuzda bunu karşıdaki kişi algılayamayabilir. O zaman yani her iki tarafta birbirinin ihtiyacını ve birbirinin özelliğini bilerek aslında aktarabilir. O zaman bu biraz önce yani bu diğer konuda dediğimiz eve geldiğinizde hemen konuşmak için fırsat olmayabilir. Belki hani mutfakta bir iki dakika konuşun, sohbet edin dedik. Bazen ortam farklı oluyor. Kadın meşgul olabilir, çocuklarla ortam olmayabilir. Bazen misafir olabilir direkt veya bir yere gidilebilir. Bu çok normal bir durumdur aslında evlilikte. Ama bunun için iyi rutinler oluşturmamız, bu ihtiyaçlarımızın karşılanması anlamında çok önemlidir. Bu rutinlerden en büyük şey ne olabilir? Akşam yatmadan önce en az bir saat vaktimizin olması eşimizle baş başa. Bu yani çoğunlukla mümkün olabilir. Genelde Türk kültüründe belki bazen çocuklar anne babalarla aynı saatte yatıyorlar. Ve o zaman eşler ne zaman konuşacaklar? Ayak üzerinde konuşuyorlar ve ayak üzerinde yapılan konuşmalar, ciddi konuşmalar aslında çok iyi sonuçlanmıyor genelde. Bu anlamda bu dinleme dedik, birbirimizi dinlemek, anlayışlı olmak, yakın olmak, açık olmak, yani bu konuları konuşuyoruz. Bu rutinler oturmadığı sürece aslında bu yakınlığı ve açıklığı yakalamamız mümkün değil. Çünkü bu fırsatları yaratmamız lazım konuşabilmek için. O yüzden de rutinin en önemli parçası diyebilirim. Mümkünse birlikte ailece yemek yemek ve çocukların anne babalardan çok daha önce yatağa girmesi. Öyle ki anne babaların çocukların önünde değil, ayrı bir şekilde baş başa geçirebilecekleri zamanlar olsun. Hem günlerini konuşabilecekleri hem de birlikte bir şey yapabilecekleri. Belki küçük bir şey izlemek, bir oyun oynamak, bir sohbet etmek, yani birçok şey olabilir. Bazen de ayrı ayrı şeyler yapabilirler, dinlenebilirler. Ama gerçekten bu günlük rutinin evliliğin sağlığı, çift ilişkisinin sağlığı açısından çok büyük bir rolü var. O zaman pratik olarak bu açıklık konusunda ne diyebiliriz? Yani doğru şekilde, erkekler doğru şekilde dinlediğinde ve geri bildirim verdiğinde veya eşleri sormadığı sürece problemlerine hemen çözüm önerileri sunmadıklarında, onların duygularını tanımlamaya başladıklarında ve erkeklere mantıksız gelse de eşlerinin duygularını göz ardı etmeyip küçümsemediklerinde kadın bu açıklığı hissetmiş, anlayışı hissetmiş olacaktır. Evet. Açıklığı ve anlayışı.
0: Zamanımızın da sonuna geldik. Tabii ki yavaş yavaş toparlayacak olursak, aslında bugün kadının öncelikle ihtiyacı olan sevgi üzerinde konuştuk ve siz bu sevgiyi barındıran maddelerden bahsettiniz. Yakınlık, açıklık, anlayış gibi. Son olarak toparlamak gerekirse, kısaca bir özetlersek ne söyleyebiliriz? İhtiyaç tam olarak ne ve eşler ne yapmalı bu konuda kocalar?
1: Evet, pratik olarak her biri için bazı pratik olarak örnekler verdik. Gerçekten bu anlamda eşlerin birbirlerinin bu ihtiyaçlarını bilmesi ve bunu karşılamak amacıyla buna odaklanması çok önemli. Yani ben sadece kendim, ben merkezli değil de karşıdaki eşimin acaba ne ihtiyacı var ve burada nasıl davranabilirim ve neyi değiştirebilirim? Daha önceki programlarda dediğimiz gibi bu duygusal bağlılığı, evlilik için çok gerekli olan duygusal bağlılığı bir ağaca, bir fidana benzetmiştik. Bu ihtiyaçlar aracılığıyla besleyeceğiz ve bunu beslemeye, yapmaya devam ettikçe o zaman bizim duygusal bağlılığımız çok daha güçlü olacak ve çift ilişkimiz çok daha güçlü olacaktır.
0: Evet, tabii ki farklı başlıklar da var ama bir sonraki programda aslında onları da ele alacağız, konuşacağız. Şimdilik zamanımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum Aynur Hanım size ve bizi dinleyen dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler,

0: coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına...
4: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
5: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
4: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
5: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
4: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
5: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
4: Hazreti İsa Kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var toplumumuzda. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Tabii ki bunun en iyi yolu İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
6: Hoş bulduk.
4: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Evet, bugün Yuhanna 11:25 ayeti üzerinde konuşacağız. Bu ayette İsa ona diriliş ve yaşam benim dedi. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Sözleri üzerinde, ayeti üzerinde duracağız. Bu bağlamda ben ilk sorumla başlamak istiyorum pastörüm. İsa'nın diriliş ve yaşam olması ne anlam ifade ediyor?
5: Evet, İsa Mesih diriliş dediğinde ölümün zıttını söylüyor. Yani ölüm dediğimizde artık yok olmuş, yani bütün her şey bitmiş bir insanı anlıyoruz. Ve İsa Mesih de dirilişin kendisi olduğunu söylediğinde ölümün üzerinde zafer kazanmış kişi olduğunu ifade ediyor. Yaşam olduğunu ifade ediyor. İsa Mesih özellikle Yuhanna kitabında yaşam olduğunu vurguluyor. Diriliş olduğunu da vurguluyor. Yuhanna 1. bölüm 4. ayette şunu yazıyor. Yaşam ondaydı. Ve yaşam insanların ışığıydı. Işık karanlıkta parlar, karanlık onu alt edemedi. Yani yaşam Yuhanna kitabının ana temalarından birisidir. Bu sözcük kutsal kitapta en çok Yuhanna'da geçiyor, yaşam sözcüğü. Ve yaşam aynı zamanda Mesih'in armağanıdır ve kendisi bizzat yaşamın kendisidir. Ve sonsuz yaşamın temeli de Tanrı'yı aramak, Tanrı'yla ilişki içinde olmaktır. İsa Mesih burada diriliş ve yaşam benim dediğinde, yani bir kendimizi havuza atlamak gibi düşünebiliriz. Nasıl suyun içindeysek, İsa Mesih'e iman ettiğimizde de yaşamın kendisiyle birlikte olduğumuz için bizler de yaşam oluyoruz. Yine İsa Mesih şöyle diyor, diriliş ve yaşam benim bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır sözünde. Evet, o bir ışık ve karanlıkta parlar. Yani ışık ve karanlık da zıt kavramlar. Evet. Işık tanrı ve tanrısal olanı ifade ederken karanlıksa kötü olan şeytan, cinlerle ilgili konuları ifade ediyor. Ve karanlık onu alt edemedi dediğinde şeytan ve şeytansal olan herhangi bir şey İsa Mesih'i alt edemez. Ölüm de karanlık bir şeydir.
4: Evet.
5: Ölüm de İsa Mesih'i alt edememiştir.
4: Hı hı. Evet, peki İsa Mesih'in dirilişi bizim için neden önemlidir?
5: Yani eğer İsa Mesih dirilmemiş olsaydı o zaman bizler de ölümde kalmış olacaktık. Yani bizler için de ölümde kalmak yani sonsuz yaşamın olmaması anlamına geliyor. Ve bu aslında İsa Mesih'in yani diriliş ve yaşam olması o dönemde de kendisi vaaz ettiğinde, söylediğinde, tanıklık verdiğinde, öğreti verdiğinde çok fazla anlaşılmadı. Hatta Lazar'ın dirilişiyle ilgili bir bölüm vardı. Orada Marta'yla konuşuyor. Ve bu sözleri söylüyor. Söyledikten sonra Marta ona diyor ki, evet ya Rab, senin dünyaya gelecek olan Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman ettim. Yani Tanrı oğlu, yani bu ne demek? Mesih'i uluhi kimliğiyle tanımak anlamına geliyor. Yani biz İsa Mesih diriliş ve yaşam dediği zaman onu uluhi kimliğiyle tanımamız gerekiyor. Ve İncil'de birbirinden farklı olaylarda birbirinden farklı kişiler özellikle İsa Mesih'in kudretli işlerini gördüklerinde ona sen Tanrı'nın oğlusun dediler. Yani Tanrı'dan gelen uluhi kimliğe sahip varlıksın dediler. Sadece insanlar değil, kötü ruhlar, cinler de İsa Mesih'le karşılaştıklarında ona sen Tanrı'nın oğlusun diyorlar ve ayaklarına kapanıyorlardı. Hatta bu konuda Markos kitabında 3. bölüm 7-11 ayetlerde şunu yazıyor. İsa öğrencileriyle birlikte göl kıyısına çekildi. Celile'den büyük bir kalabalık onun ardından geldi. Ayrıca bütün yaptıklarını duyan büyük kalabalıklar Yahudiye'den, Yeruşalim'den, İdümeya'dan, Şeria Irmağı'nın karşı yakasından, Sur ve Sayda bölgelerinden kendisine akın etti. İsa kalabalığın arasına sıkışıp kalmamak için öğrencilerine bir kayık hazır bulundurmalarını söyledi. Birçoklarını iyileştirmiş olduğundan çeşitli hastalıklara yakalanlar ona dokunmak üzere üşüşüyorlardı. Kötü ruhlar onu görünce ayaklarına kapanıyorlar. Sen Tanrı'nın oğlusun diye bağırıyorlardı. Marta da Mesih'le yaptığı diyalogda İsa Mesih'e böyle hitap ediyor. Ve biraz olayı anlatırsak yani bu aslında geçtiği bölüm oldukça önemli. Diriliş ve yaşam benim dediğinde. Yani Marta'nın ağabeyi ölmüştü. Lazar 4 gün mezardaydı. Ve İsa oraya geliyor. Ve onlar hatta Marta İsa'ya diyor ki ya Rab işte burada olsaydın kardeşim ölmezdi. Şimdi bile Tanrı'dan ne dilersen onu sana vereceğini biliyorum. İsa da kardeşin dirilecektir dedi diyor. Marta son günün diriliş günü olduğunu biliyorum dedi. İsa da ona işte bizim ana konumuz olan bugünün konusu olan diriliş ve yaşam benim. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun? Marta'nın cevabı da önemli. Evet ya Rab dedi. Senin dünyaya gelecek olan Tanrı oğlu Mesih olduğuna iman ettim diye söylüyor.
4: Evet. Aslına baktığımızda gerçekten İsa Mesih hem ona iman edenlere tabii ki sonsuz yaşamı vereceğini hem de aslında hizmeti boyunca da birçok insanı aslında ölümden dirilttiğini de görüyoruz fiziksel anlamda da. Ama tabii ki onun amacı sonsuz yaşamda bizim yaşamamız, sonsuza dek kendisiyle birlikte olmamız aslında. Ama bu bağlamda şunu da sormak istiyorum. Belki bu kavram tam olarak yabancı olabilir birçok insan için ya da anlaşılması açısından, daha iyi anlaşılması açısından sonsuz yaşam ne demektir? Belki biraz bunun üzerinde konuşursak evet, daha iyi anlayabiliriz bu durumu.
5: Evet. İşte sonsuz yaşam hem bu dünyada hem de sonsuza dek Tanrı'yla birlikte yaşamaktır. Yani bu insan ölümlü olduğundan beri arzuladığı bir şeydir iç varlığında. Çünkü insan ölümsüz olarak yaratıldı. Yani özellikle bu seride bunu sık sık vurguluyorum. İnsan ölümsüz olarak yaratıldı ama günah nedeniyle öldüğü için sonsuz yaşamdan ayrıldı. Ve Tanrı tekrar ne yapmak istiyor? Sonsuz yaşam vermek istiyor. Ve bu sonsuz yaşam için sadece İsa Mesih'in olduğu günlerde sonsuz yaşamla ilgili konular sadece İsa Mesih'in olduğu günlerde geçmiyor. Yani daha önce Kral Davut, yani toplumumuzda Davut peygamber olarak biliniyor. Zebur olarak bilinen kitapta 16. mezmurda şöyle yazıyor. Koru beni ey Tanrı, çünkü sana sığınıyorum. Rabbe dedim ki efendim sensin, senden öte mutluluk yok benim için. Ülkedeki kutsallara gelince soyludur onlar, biricik zevkim onlardır. Başka ilahların ardınca koşanların derdi artacak. Onların kan sunularını dökmeyeceğim. Adlarını ağzıma almayacağım. Benim payıma, benim kaseme düşen sensin ya Rab. Yaşamım senin ellerinde. Payıma ne güzel yerler düştü. Ne harika mirasım var. Övgüler sunarım bana öğüt veren Rabbe. Geceleri bile vicdanım uyarır beni. Gözümü Rab'den ayırmam. Sağımda durduğu için sarsılmam. Bu nedenle içim sevinç dolu, yüreğim coşuyor. Çünkü, burası önemli. Hı hı. Çünkü sen beni ölüler diyarına terk etmezsin. Sadık kulunun çürümesine izin vermezsin. Yaşam yolunu bana bildirirsin. Bol sevinç vardır senin huzurunda. Sağ elinden mutluluk eksilmez. Davut kendisinden sonra gelecek Mesih'in kendisine yaşam vereceğini biliyordu. Ve İsa da, yani yine sözünde şunu söylüyor. Yani bir öğreti veriyor ve ondan sonra diyor ki baba saat geldi. Oğul da seni yücelsin. Çünkü sen ona bütün insanlık üzerinde yetki verdin. Öyle ki sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır. Yani sonsuz yaşam Tanrı'nın kendisidir ve İsa Mesih'i tanımalarıdır.
4: Evet, ve tabii ki bu sonsuz yaşam çok önemli aslında. Tabii ki Tanrı ile herkes aslında cennete gitmek istiyor, arzuluyor ve bunun içinde uğraşıyor. Ve bu sonsuz yaşamı sağlayabileceğini de söylüyor tabii ki İsa Mesih. Dirilişe bizim peki neden ihtiyacımız var pastörüm? Biz İsa Mesih'e iman ettiğimizde aslında ölümden dirileceğiz öldükten sonra. Peki buna neden ihtiyacımız var? Nasıl bir bakış açısıyla bakmamız lazım dirilişe kendimiz için?
5: Yani eğer diri değilsek, bizler ölmüşsek bu dünyada sonsuzluktan uzakız. Yani kozmik tozuz. Yani bu sözü de seviyorum aslında. Onu da çok sık kullanıyorum. Yani diğer canlılardan çok fazla bir farkımız da yok. Yani diğer canlılarda bilinç yok, işte duygu yok, akıl yok, ahlaki nitelikler yok. Yani ölüp gidip toprağa karışıyorlar. Eğer diriliş yoksa biz de onlar gibi olacağız. Ve burada Mesih'in dirilişin önemi de çok büyüktür. Çünkü eğer Mesih dirilmemişse biz o zaman ölü olarak kalıyoruz. Ve o şu ayetleri yazıyor Korintlilerde Mesih'in dirilişinin önemiyle ilgili olarak. Eğer Mesih'in ölümden dirildiği duyuruluyorsa nasıl olur da bazıları ölüler dirilmez diyor. Ölüler dirilmezse Mesih de dirilmemiştir. Mesih dirilmemişse bildirimiz de imanımız da boştur. Bu durumda Tanrı ile ilgili tanıklığımız da yalan demektir. Çünkü Tanrı'nın Mesih'i dirilttiğine tanıklık ettik ama ölüler gerçekten dirilmezse Tanrı Mesih'i de diriltmemiştir. Yani sık sık bunu vurguluyor, söylüyor. Ölüler dirilmezse Mesih de dirilmemiştir. Mesih dirilmemişse imanınız yararsızdır. Siz de hala günahlarınızın içindesiniz. Buna göre Mesih'e ait olarak ölmüş olanlar da mahvolmuşlardır. Eğer yalnız bu yaşam için Mesih'e umut bağlamışsak herkesten çok acınacak durumdayız. Oysa Mesih ölmüş olanların ilk örneği olarak ölümden dirilmiştir. Ve ölüm bir insan aracılığıyla geldiğine göre, yani Adem ve Hava aracılığıyla, ölümden diriliş de yine bir insan, yani insan tam insan doğasına sahip Mesih aracılığıyla geliyor. Herkes Adem'de ölüyorsa herkes Mesih'te yaşama kavuşacak. Her biri sırası gelince dirilecek diye ayetler devam ediyor. Ve o zaman demek ki biz bunlara baktığımızda yaşayacaksak Mesih'te O zaman dirilmemiz lazım. Dirilmemiz için ona iman etmemiz lazım. Yine Romalılara mektupta şunu yazıyor. İşte tek bir suçun bütün insanların mahkumiyetine yol açtığı gibi bir doğruluk eylemi de bütün insanlara yaşam veren aklanmayı sağladı. Hı hı. Çünkü bir adamın söz dinlemezliği yüzünden nasıl birçoğu günahkar kılındıysa bir adamın söz dinlemesiyle de birçoğu doğru kılınacaktır. Kutsal yasa suç çoğalsın diye araya girdi. Ama günahın çoğaldığı yerde Tanrı'nın lütfu daha da çoğaldı. Öyle ki günah nasıl ölüm yoluyla egemenlik sürdüyse Tanrı'nın lütfu da Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla sonsuz yaşam vermek üzere doğrulukla egemenlik sürsün. İşte bu nedenlerden dolayı bizim dirilişe ihtiyacımız var.
4: Evet, tabii ki fiziksel olarak her birimiz ölüyoruz. Daha önceki programlarda da konuşmuştuk aslında günah nedeniyle ölüyoruz. Tanrı'dan bir kopuş da yaşadık. Bu noktada aslında diriliş tabii ki biraz daha ruhsal bir durum. Ruhsal ölümden biraz bahsetmek gerekiyor belki bu diriliş kavramına daha doğru bir noktadan bakabilmek için. Biz ruhsal ölüm nedir? Aslında o dirildiğimizde ruhsal olarak mı dirilmiş olacağız? O ruhsal ölümden biraz bahsedebilir misiniz?
5: Tabii. Yani ölüm, bir bedensel ölüm var. Yani bu fiziksel olan bir şeydir. Bu da günahın yargısıyla ortaya çıkıyor. Ama hemen bir anda olmuyor. Yani Adem ve Havva günah işlediklerinde fiziksel olarak hemen ölmediler ama ruhsal olarak hemen öldüler. Hı hı. O anda Tanrı'dan koptular. Fiziksel ölümleri biraz daha yavaş olarak gelişti. Bugün de biz farklı bir şekilde aslında aynı şeyi deneyim ediyoruz. Yani doğuyoruz, fiziksel olarak hemen ölmüyoruz, evet, ama daha sonra ölüyoruz. Ruhsal ölüm Tanrı'dan kopuk olmak demektir. Tanrı'nın yargısı altında kalmak demektir. Hı hı. Romalılar 3. bölüm 23. ayette çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı diyor. Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kalmak demek Tanrı'nın benzeyişinde yaratılan, yani ölümsüz yaratılan insan, evet, nedir? Bu yüceliğini kaybediyor ve ölümlü oluyor. O zaman demek ki ruhsal ölüm ciddi bir şeydir. Evet. Yani ve biz bu maddi dünyada yaşarken aslında bu ruhsal ölüme çok fazla odaklanmıyoruz. Bedensel ölümden daha korkunç bir olaydır.
4: Evet, şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
2: Hristiyanlık, tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık, kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün Yuhanna 11. bölüm 25. ayet olan "Diriliş ve yaşam benim, bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır" dediği İsa Mesih'in ayetleri üzerinde konuşuyoruz. Aslında ilk bölümde biz ruhsal ölümden, sonsuz yaşamdan ve İsa Mesih'in diriliş ve yaşam olması ne demek üzerinden konuştuk. Ben şununla devam etmek istiyorum aslında. İsa Mesih'in İncil'de okuduğumuzda birçok insanı ölümden dirilttiğini görüyoruz pastörüm. Kendisi de ölümden dirildi. Fakat dirilmesi bizim İsa Mesih'e Rab ve kurtarıcı olarak iman ettiğimizde dirileceğimiz anlamına taşır mı? Yani bunu bizi aslında garantiliyor mu İsa Mesih?
1: Tanrı'nın vaadine göre evet öyledir. Yani eğer öyle değilse o zaman biz boş boşuna inanıyoruz. Hatta İbranilere mektupta iman bölümü hakkında güzel sözler var. Hani imanı şöyle açıklıyor İbranilere mektup 11. bölümde. İman umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır. Atalarımız bununla Tanrı'nın beğenisini kazandılar. Evrenin Tanrı'nın buyruğuyla yaratıldığını, böylece görülenlerin görünmeyenlerden oluştuğunu iman sayesinde anlıyoruz. Habil'in Tanrı'ya Kain'den önce daha iyi bir kurban sunması iman sayesinde oldu. İmanın sayesinde doğru biri olarak Tanrı'nın beğenisini kazandı. Çünkü Tanrı onun sunduğu adakları kabul etti. Nitekim Habil ölmüş olduğu halde iman sayesinde hala konuşmaktadır. İman sayesinde Hanok ölümü tatmamak üzere yukarı alındı. Kimse onu bulamadı. Çünkü Tanrı onu yukarı almıştı. Yukarı alınmadan önce Tanrı'yı hoşnut eden biri olduğuna tanıklık edildi. İman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır. Ne yazıyor? İman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır. Tanrı'ya yaklaşan onun var olduğuna ve kendisini arayanlara ödüllendireceğine iman etmelidir. Sonra Nuh'tan söz ediyor ve İbrahim peygambere geliyor. İman sayesinde İbrahim miras alacağı yere gitmesi için çağrılınca Tanrı'nın sözünü dinledi ve nereye gideceğini bilmeden yola çıktı. Yani İbrahim peygamberi Tanrı çağırdığı zaman o itaat etti bu çağrıya. Evet. Nereye gideceğini bilmiyordu ama yola çıktı ve iman sayesinde yabancı olarak vaat edilen ülkeye yerleşti. Bu bölümün sonunda da şunu yazıyor. İmanları sayesinde bunların hepsi Tanrı'nın beğenisini kazandıkları halde hiçbiri vaat edilene kavuşamadı. Bizden ayrı olarak yetkinliğe erişmesinler diye Tanrı bizim için daha iyi bir şey hazırlamıştı dediği, gelecekteki İsa'ya imanlarıyla onlar o umuda sahip olarak yaşadılar. Ve Yuhanna bölümünde de kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan, ne bedenden, ne insan isteğinden doğdular. Tersine Tanrı'dan doğdular. Şimdi ben dinleyiciye sormak istiyorum. Yani siz de iman ediyor musunuz? Yani eğer siz İsa Mesih'e iman ediyorsanız bir İbrahim peygamber gibi, o zaman ne olacak? Sonsuz yaşama sahip olacaksınız ve iman görmediği şeyden emin olmak. O da Tanrı sözüyle mümkün oluyor.
0: Evet, biz Tanrı sözünü aslında okuyoruz ve görüyoruz ki orada Tanrı'nın büyük bir tasarısı var ve vaadi var. Ve o vaadi aslında İsa Mesih'te gerçekleşiyor ve sadece buna iman etmemiz gerekiyor. Bu sonsuz yaşamı elde edebilmemiz için. Peki pastörüm, merak edilir aslında çokça. İnsanlar yani dirilişten sonra nasıl olacak? Dirildikten sonra bir bedenimiz olacak mı yoksa sadece ruh mu olacağız? Dirilişten sonrası merak edilen bir durum olduğunu düşünüyorum. Biraz bahsedebilir misiniz ondan da?
1: Tabii. Aslında dirilişi ve dirilişten sonraki yaşamı kutsal kitapta en iyi İncil bölümlerinde anlıyoruz. İsa Mesih'e kadar, yani yine İncil'in bütün bölümleri de dahil olmak üzere, aslında bir ölüler diyarı denen yerin ne olduğu pek belli değildi. Bu eski antlaşma Tevrat bölümleri dediğimiz bölümlerde. Örneğin İbrahim peygamber ölümden sonraki yaşam hakkında çok fazla bir fikri yoktu. Davut peygamber yine aynı şekilde ölümden sonrası hakkında çok fazla bir fikri yoktu. Ölüler diyarı olarak geçti. Ve İncil de bunu açıklıyor ama aynı zamanda çok fazla da açıklamıyor. Yani o yüzden konuşurken dikkat etmemiz lazım. Diriliş olacak deniyor. Diriliş bedenleri olacak diyor. Şunu yazıyor 1. Korintliler 15. bölümde. Ama biri çıkıp ölüler nasıl dirilecek? nasıl bir bedenle gelecekler diye sorabilir. Ne akılsızca bir soru. Ektiğin tohum ölmedikçe yaşama kavuşmaz ki. Ekerken oluşacak bitkinin kendisinin değil, yalnızca tohumunu, buğday ya da başka bir bitkinin tohumunu ekersin. Tanrı tohuma dilediği bedeni, her birine kendine özgü bedeni verir. Her canlının eti aynı değildir. İnsan eti başka, hayvan eti başka, kuş eti başka, balık eti başkadır. Göksel bedenler var, dünyasal bedenler vardır. Göksel olanların görkemi başka, dünyasal olanlarınki başkadır. Hı hı. Şimdi burada bu göksel bedenler dediği zaman bunu biz diriliş bedeni olarak düşünmeliyiz. Benim aklıma İncil'de, yine İncil'in son bölümlerinde İsa Mesih dirildiği zaman Thomas'a görünüyor, Matta İncil'inde. Kapı kapalıyken oraya geliyor. Ya bu demek ki dirilişten sonraki beden, yani hem bir beden olacak ama hem de bu maddi var olan işte kapı, duvar gibi, hı hı, konular da ortadan kalkacak gibi görünüyor. Yani öyle anlıyorum. Ve yine Efeslilere mektupta bunu yazıyor ve biz dirildiğimiz zaman göksel bedenlere sahip olacağız diyor. Nasıl olacağız? İşte İsa Mesih'e etkin olan kudret, yani onu ölümden dirilten ruh, hı-hı, aynı şekilde bizim de ölümlü bedenlerimize hayat verecek ve biz de ölümlü bedenlerimizden kurtulup bir daha çürümeyecek göksel bedenlere sahip olacağız. Az önce okuduğum ayetlerin devamında şunu diyor: ölülerin dirilişi de böyledir. Beden çürümeye mahkum olarak gömülür, çürümez olarak diriltilir. Düşkün olarak gömülür, görkemli olarak diriltilir. Zayıf olarak gömülür, güçlü olarak diriltilir. Doğal beden olarak gömülür, ruhsal beden olarak diriltilir.
0: Ruhsal, yine burada,
1: evet, ruhsal beden olarak diriltilir diyor. Hı-hı. Demek ki diriliş olacak, göksel bedenlerimiz olacak. Yine maddi dediğimiz bu dünyanın üstünde bir beden olacak. Tıpkı İsa Mesih'in aslında dirilişten sonraki bedeni gibi olacak diye anlıyorum, hı-hı, kısacası.
0: Anladım. Ya aslında İncil'i okuduğumuzda tabii ki İsa Mesih'in birçok insanı dirilttiğini gördük. Okuyoruz ve kendisinde ölümden dirildi. Tabii ki bu ölüm üzerinde büyük bir zafer aslında. İsa Mesih'in kimliğini anlamak açısından Mesih İsa'nın bu yetkisi nereden gelmektedir? Onun üzerine konuşabilir miyiz biraz?
1: Tabii.
0: Yetki nereden geliyor?
1: Hani kendisi, yani bizim inancımızda İncil'e göre, kutsal kitaba göre, Tevrat, Zebur, İncil'e göre, yani uluhiyete sahip Tanrı'nın kelamıdır. Yani kelam da yaşam veriyor. Yani biz Tanrı'yı sözüyle, kendisiyle ya da ruhuyla farklı kişiliklerde olduğunu anlıyoruz Tanrı'nın. Ama aynı zamanda bir tekliği var ve kelam da yaratılmadı. Yaratılmayan bir şey Tanrı olur. Aynı zamanda yaratıyor ve o zaman demek ki Tanrı'dır. Hep Tanrı ile birlikte oluyor ve kelam yaşam veriyor. Ve o zaman biz bu yetkinin kendisinin uluhiyetinden geldiğine inanıyoruz. Yuhanna İncil'inde şöyle yazıyor: bu ahıldan olmayan başka koyunlarım var. Onları da getirmeliyim. Benim sesimi işitecekler ve tek sürü, tek çoban olacak. Canımı tekrar geri almak üzere veririm. Bunun için baba beni sever. Canımı kimse benden alamaz. Ben onu kendiliğimden veririm. Onu vermeye de tekrar almaya da yetkim var. Bu buyruğu babamdan aldım. Yani şimdi bir insan kendi canını veremez. verebilir belki, yani yaşamına son verebilir ama bunu geri alması mümkün değil.
0: Evet.
1: Yani tarihimizde böyle bir şey yok. Ama İsa

0: Sonra yine İsa dua ediyor Lazar için ve Lazar dışarı çık diye bağırıyor ve Lazar diriliyor. Son ayetlerinde şunu yazıyor: o zaman Meryem'e gelen ve İsa'nın yaptıklarını gören Yahudilerin birçoğu İsa'ya iman etti. Hani ve hemen devamında ama bazıları Ferisilere giderek yaptıklarını bildirdiler ve bazıları iman etmediler. Hep iki grup bir insan var. Yani bir grup gözleri de gördüğü halde iman ediyor, bir grup etmiyor. Bugün de biz Tanrı sözünü iman ederek okuyoruz. O ve imanla İsa'nın bunları gerçekleştirdiğini görüyoruz. Ama bir grup insan da okuyor ama imanla okumadığı için ne yapıyor? İman etmiyor.
1: Evet, tabii ki iman aslında güvenmek dediniz. O zaman biz, yani tabii ki ölüm korkutucu bir durum ve öldükten sonra nereye gideceğimizi yani biz biliyoruz ama birçok insan aslında öldükten sonrasıyla ilgili bir fikri yok. İman güvense o zaman öldükten sonra cennette olabileceğimize iman sayesinde güvenebiliriz diyebilir miyiz?
0: Evet, tabii kesinlikle. Çünkü Tanrı'nın vaadi kesin olması lazım. Yani siyasetçilerin vaadi ya da insanların herhangi bir vaadi gibi düşünemeyiz. Yani Tanrı'nın vaadi gerçekleşecek, kesinlik taşıyan söz anlamında kutsal kitapta kullanılıyor. Ve İsa Mesih'e iman edenlerin de günahlarının üstleneceğini ve sonsuza kadar yaşayacağını vaat ediyor. Yine İncil'de şunu yazıyor: Tanrı insanları İsa Mesih'e olan imanlarıyla aklar. Bunu iman eden herkes için yapar. Hiç ayrım yoktur. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Ancak, bu ancak ben söylüyorum. İnsanlar İsa Mesih'e olan kurtuluşla Tanrı'nın lütfuyla karşılıksız olarak aklanırlar. Tanrı Mesih'i kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu. Yani yine burada imanla benimsenen kurban olarak sundu sözü önemli. Hep iman burada bir düğüm noktası. Ve yine devam eden ayette böylece adaletini gösterdi. Çünkü sabredip daha önce işlenmiş günahları cezasız bıraktı. Bunu adil kalmak ve İsa'ya iman edeni aklamak için şimdiki zamanda kendi adaletini göstermek amacıyla yaptı. Şimdi oradaki söze baktığımızda, özellikle bu imanla ilgili söze baktığımızda, imanla benimsenen kurban olarak sunduğu sözüne baktığımızda neyi düşünmeliyiz? Az önce İbraniler'de yaptığımız imanın tanımına bakmalıyız. İman, umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır. Ama biz iman dediğimiz zaman bu umut edilenleri kutsal kitaptan görüyoruz ve öğreniyoruz. Aynı zamanda görünmediğimiz bu cennet dediğimiz yerdeki şu anda deneyim etmediğimiz yeri de yerde olacağımız da yine iman sayesinde biliyoruz ve anlıyoruz. Yani bunu okuyorsa bir kişi ya da şu anda dinleyicilerimiz bunu dinlediğinde iman ediyor mu? Yani İsa Mesih günahlarını üstlenmek için öldü, üçüncü gün dirildi. Evet, ve buna iman ediyorsa evet, o da ölümden sonra cennette olacak. Kutsal kitaba göre Tanrı'nın vaadi budur.
1: Evet, anlıyorum ki aslında tabii ki kurtuluş, aslında cennete gitmek Tanrı'nın bize sağladığı bir lütuf aslında İsa Mesih'le birlikte, onun çağırmayla birlikte ve ona iman ederek sonsuz yaşamı elde edebiliyoruz. Belki daha fazla bilgi almak isteyen insanlar olabilir dinleyicilerimiz arasında. Bir Protestan kilisesine gitmek isteyenler varsa nasıl karşılanır, bilgi alabilirler mi, yardımcı olurlar mı? Ne söylemek istersiniz bu konuda?
0: Ya tabii şimdi artık dünyayı cebimizde taşıyoruz. Yani bir telefon aracılığıyla. Yani telefondaki arama motoruna işte İstanbul'da kilise yazsanız ya da Bursa'da kilise, atıyorum İzmir'de kilise yazsanız ya da Türkiye'de herhangi bir yerde kilise yazsanız karşınıza çıkıyor. Yani iletişim kurmak çok kolay. Ve tabii ki yine birçok kilisenin internet ortam, dijital ortamda soru cevap olanakları var. Yani bunlar kullanılıyor. Yani benim tercihim yüz yüze konuşmaktır. Yani bir kiliseye gitmeleri ve soruları varsa orada mutlaka bir kişi görürler, bulurlar. Onlarla yüz yüze konuşmaları çok faydalı oluyor. Kutsal kitapta anlatılan gerçek müjdeyi, gerçek İsa Mesih'i tanımak açısından.
1: Evet. Çok teşekkür ediyorum pastörüm. Çünkü süremizin sonuna geldik. Sevgili dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Soru ve görüşleriniz varsa soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Bizleri sosyal medya hesaplarından takip etmek isterseniz Radyo Maranata yazarak

tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
3: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
2: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.

Anadolu toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Anadolu ve Hristiyanlık programımıza hoş geldiniz. Bu programda birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu topraklarında Hristiyanlığın doğuşuna ve gelişimine bakacağız. Stüdyo konuğum Doktor Behnam Konutkan, hoş geldiniz. Behnam Bey, nasılsınız?
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Sohbetimiz esnasında soru ve görüşleriniz olursa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Sorularınıza oradan dönebiliriz daha sonrasında. Ve bizleri takip etmek isterseniz eğer sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak arama kısmına bizlere ulaşabilir ve takip edebilirsiniz efendim. Her zamanki gibi Anadolu'da aslında Hristiyanlığın nasıl geliştiğine bakıyoruz. Adım adım ilerliyoruz aslında bu konuda. Nasıl büyüdüğüne bakıyoruz. Bu bölümde daha çok konsiller üzerinde duracağız. Konseyler oldu ve Anadolu'da da konseyler oldu. Öncelikle konsey ne demek? Konseylerin toplanmasının nedeni nedir diye başlamak istiyorum ben.
1: Evet, çok önemlidir. Konsey ne demektir? Aslında söyleyeyim size. Konsey bir kilisede herhangi bir disiplin sorunu varsa, hı hı, ya da İncil'e ters düşen bir öğreti ileri sürüyorsa, o kilisedeki yönetim kurulu ya da genel olarak o dönemde bütün kilise evrensel olduğu için bütün kiliseler, çünkü bütün kiliseleri etkileyen sorunlar olmuştu o dönemde. Mesih'in kişiliğiyle ilgili çok önemli bir konuydu. Örneğin bu konuları tartışmak için, İncil'in ışığında tartışmak ve belli karara vermek için konsey, buna diyor, konsey diyoruz, meclis diyoruz.
0: Yani aslında baktığımız zaman yanlış bir öğreti varsa ya da farklı bir öğreti ortaya atılıyorsa, bunu bir sorun yaratıyorsa, o zaman bütün her yerdeki kiliselerden insanlar geliyor ve orada sorunu çözmeye çalışıyorlar.
1: Tabii bu yerel kilisede olabilir. Atıyorum Ankilisedesin ve orada atıyorum ki 100 kişi vardır. O kişilerden biri kalkıp da farklı İncil yayıyorsa ve İncil'e ters bir şey söylüyorsa, o yerel kilisenin yönetim kurulu toplanacak, hı hı, ve bu konuyu tartışacak. Yanlıştır, o kadar. Ama eğer evrenselse bütün kiliseyi, eğer, hı hı, bütün kiliseyi
0: ilgilendiren
1: bir konuysa, evrensel bir meclis toplanır. Çünkü İsa Mesih'in kişiliği önemlidir ve bütün dünyadaki kiliseyi temsil ediyordu.
0: Hı hı, evet. Peki toplamda kaç tane konsey oldu ve kaçı Anadolu topraklarında oldu?
1: Yani tarih boyunca her zaman oluyor ama ben o dönemde 3. 4. yüzyıl, 5. yüzyılda Anadolu'da çok önemli 7 konsey oldu. Ama ben sadece evrensel 4 tane konseyimiz var. Evrensel, yani bütün dünyadaki o dönemdeki kilise önderleri, episkoposlar, öğretmenlerin katılımıyla 4 tane kilise, 4 tane konsey vardır.
0: Tamam. İsimleri nedir? Sadece isimlerini
1: tabii söyleyebilirim. İsim ve tarihiyle söyleyeceğim. Mesela ilk konseyimiz İznik Konseyi. İsa'dan sonra 325 yılında İznik biliyorsunuz İznik Gölü vardır.
0: Evet.
1: Ve Bursa'dan ya da Yalova'dan 45 dakika sonra bir yerdir. Güzel, şirin bir yerdedir. O dönemde de çok önemli bir kentti. Surlarla çevrili bir kentti ve Bizanslara ait bir yerdi.
0: Evet.
1: İkinci konseyimiz de Konstantinopol'dur. Yani 381 yılında İstanbul'da yine başka bir sorun vardı. Toplandılar, hı hı, ve bunu da karar verdiler. Üçüncü de Efes Konseyi'ydi. O da önemliydi. Efes'te toplandılar. Çünkü Efes çok önemli bir kentti ve dünyanın farklı yerlerinden insanlar geldiler. Orada sürülen bir, hı hı, düşünceyi de tartıştılar ve yanlış gördüler. Bir de son önemli konseyi de Kadıköy ya da Halkedon konseyiydi. O, hı hı, da İsa'dan sonra 451 yılındadır. Şu andaki Kadıköy'de yapıldı. O zaman Kadıköy farklı bir Kadıköy'dü. Öyle.
0: Hı hı. Evet. Tabii ki Anadolu zengin topraklar ve baktığımız zaman birçok konseyde olmuş. Tabii ki bence toplumumuzda en çok bilineni İznik Konseyi. Bununla ilgili çok farklı görüşler, düşünceler var. Neden toplandı? Sorun neydi aslında? Onu konuşalım biraz.
1: Aslında Türkiye'mizde birçok insan, yani birçok tarihçi yanlıştır. Hiç olayı bilmeden anlattılar. İznik Konseyi'nde Hristiyanlar toplandılar ve İncil'i değiştirdiler. Olur mu böyle bir şey? Olur mu hele? O zaman 600 kişi gelmiş farklı yerlerden. Olur mu ya? Şimdi bile kalkıp da atıyorum Hristiyan'ın en büyük, atıyorum Papa kalkıp da yanlış bir cümle söylerse, doğru İncil'e de karşıysa ben karşı gelirim. Papa söyledi diye itaat edecek halim yok ki. Doğru değil mi? Şimdi o zaman İstanbul Patriği Arius diye bir adamdı ve İsa Mesih'in kişiliği ile ilgili bir fikir iyileştirdi. Şimdi homosios, bir de homosios, sadece bir ufarkıyla. Homosios benzer. Yani benzer, atıyorum ki mesela ben atıyorum ki oğluma benzerim, tamam mı?
0: Evet.
1: Ama homosios, yani u koydun mu tıpkısı gibi. Yani Arius dedi ki İsa Mesih Tanrı'ya benzer. Tamam, Tanrı'ya benzer. Ve böylece İsa Mesih'in tanrılığını, uluhiyetini yatsıyor.
0: Evet.
1: Bu çok önemli bir noktadır. Ve gelip tartıştılar. 600'e yakın kişi katıldı. Dünyanın farklı yerlerinde katıldı. Ve katılanların çoğu, tarihin yazdığına göre söylüyorum, okuduğumuza göre, çoğu imanı uğruna ayağını kaybetmişti, kolu kaybetmişti, gözü gitmişti.
0: Evet.
1: Sıkıntı çekmiş, kılıçtan geçirmiş insanlardır. Ve hararetli, imanlı insanlardır. Ve gelip tartıştılar. Şimdi Arius düşüncesini söylediğim. Athanasios da o bir tarafında sözcülüğünü yapıyordu. Ve o zaman ellerinde var olan İncil ışığında tartıştılar bu konuyu. Ve İncil'in birçok yerinde, mesela birçok yerinde diyor ki, Yuhanna 1'de diyor ki, başlangıçta söz vardı, söz Tanrı yanındaydı ve söz Tanrı'ydı. Koliselerde 3. bölümde diyor ki, Tanrılığın bütün doluluğu Mesih'te bedenen vardı. Yani İsa Mesih bedendeyken bütün Tanrılığın doluluğu ondaydı. Sonra okuyoruz ki Mesih hayattayken demedi ki Tanrı seni bağışlasın. Geliyordu diyor ki kadın günahların bağışlandı. Gelip evet. de hastaya diyor ki diril, ölüyü diril diyordu. O Tanrı'ydı ve Tanrı yetkisini kullandı. Ama İsa Mesih kendi Tanrılığını böyle insanları korkutarak söylemedi. İsa Mesih aramızda alçak gönüllü gibi yaşadı ve baba... Bir gün Petru onun öğrencilerinde bir Thomas dedi ya bize babayı göster yeter. Ya dedi Thomas yıllardır benimlesin. Nasıl dersin bunu? Beni gören babayı görmüş ol, bitmiştir. Ve karar verdiler ki İsa Mesih babayı tıpkı baba gibidir. Babayla aynıdır ve baba Tanrı'ya eşittir. Ve İncil orada hiç söz edilmedi, değiştirilmedi asla. Elimizde İznik Konseyi'nden önce elimizde İncil'ler vardı. Bak söyleyeyim size. Septuaginta İsa'dan önce 3. yüzyılda basılmış Grekçe şimdi elimizde olan Tevrat'tır. 3. yüzyılda İznik Konseyi'nden önce elimizde Septuaginta. Yani Süryanice yapılmış çok önemli elimizde duruyor. Hala elimizde binlerce yazıt vardır. İncil'in orijinal metinleri isteyen, burada söylüyorum isteyen British Museum'dedir. Eğer bir araştırmacısın, eğer bir araştırma görevliysen $100 karşılığında İncil'in orijinalini dijital olarak isteyebilirsin. Nasıl İncil? Hala okuyoruz. Ben kendi gözlerimle gördüm. Hani İgrekçe, yani İbranice bildiğim için bazen çağırıyorlar. Gidiyorum bakıyorum ki İsa'dan önce 3. yüzyılda, 1. yüzyılda İbranice var ve Metin İncil'ler vardı. Duruyor, her yerde duruyor. Yani o kadar çoğaltıldı ki zannediyorlar ki çok İncil'ler var. Değil. Aynı kopya çoğalttılar. Şimdi bu kitap, bir kitap vardı elimizde. Bu kitap bitince ne yapıyoruz? Şimdi matbaada yapıyoruz. Eskiden o dönemde matbaa yoktu. Elle yapıyorlardı. Elle
0: evet.
1: yapıyorlardı. Ve İbranice de öyle çoğalttılar. Ama asla İncil değişmedi. Ve İznik Konseyi'nde en önemli bir karar alındı. Bir inanç bildirgesi. O gün bugün yani 1700 yıldır bütün kiliseler aynı inanç bildirgesine amin diyorlar. Yani Katolikler, Ortodokslar ve Protestanlar. Ve izin verirsen tabii okuyayım. Şimdi şöyle bir karar aldılar İznik Konseyi'nde ve imzalandı. Diyor ki her şeye egemen, yeri ve göğü, görünen ve görünmeyen, her şeyi yaratan tek bir Tanrı'ya iman ediyoruz. Tek bir Tanrı'ya iman ediyoruz. Bakın. Tanrı'nın tek oğlu, sonsuzluktan beri babanın bağrında olan Tanrı'dan Tanrı, ışıktan ışık, gerçek Tanrı'dan gerçek Tanrı, ezelden beri var olan, yaratılmamış bak, yaratılmamış, baba ile aynı özeye sahip Rab İsa Mesih'e iman ediyoruz. Görüyor musun? Burada İsa Mesih'in Tanrı'ya eşit olduğunu vurguluyorlar değil
0: evet.
1: mi? Her şey onun, yani Mesih vası onun aracılığıyla yaratıldı. İncil'de yazılıyor. 1. Yuhanna, Yuhanna 1. bölümde öyle diyor. Her şey onun aracılığıyla yaratıldı. O Mesih için bizler ve bizim kurtuluşumuz için gökten indi. Kutsal Ruh aracılığıyla Bakire Meryem'den doğup beden aldı. Bizim için Pontus Pilatus tarafından çarmıha gerildi, öldü ve gömüldü. Kutsal yazılarda belirtildiği gibi üçüncü gün dirildi, göğe yükseldi, babanın sağında oturdu, yaşayanları ve ölüleri yargılamak üzere yücelik içinde geri dönecek ve egemenliği sonsuza dek sürecektir. Hamdolsun. Yakında onun gelişini de bekliyoruz. Ve burada vurguladıkları nokta budur ki babayla ezelden beri vardır. Babanın bağrından çıktı. O yaratılmadı. Doğdu ama yaratılmadı. Ve bu inanç bildirgesi bütün kiliseler kabul ediyor.
0: Evet, aslında bildirgeyi okuduğunuzda da görüyoruz ki İncil'in seçilmesiyle hangi İncil olacakla ilgili bir şey yok aslında. Tamamen
1: doğru söylesin.
0: Farklı. Onun için diyebiliriz ki çok rahat bir şekilde İncil değiştirilmemiştir. İznik Konseyi'nde böyle masayı salladık ve hangi İncil düştüyse onu kabul ettik gibi durum. Zaten olamaz. Hem Tanrı kendi çok sözünü ayıp. Koruyacak güçtedir. Hem de kimse bu şekilde kabul olmuş bir şey ama uğruna ölecek kadar.
1: Bazı Türkiye'de bazı ilahiyatçılar, İslam ilahiyatçılar böyle yazmışlardı ama çok çirkin, çok ayıp bir şey. Öyle. Ama hamdolsun ki o ebedidir, yaratılmadı, doğdu ama yaratılmadı. Ve İncil elimizde vardı, hala vardır.
0: Evet, aslında şunu da çok söylüyorlar, ben duydum. İznik Konseyi'nde İsa Mesih'i tanrısallaştırdılar diye de bir söylem var. Yani İznik Konseyi'nde mi tanrısal doğaya sahip olduğuna karar verildi, yoksa Tanrı olarak kabul ediliyor muydu İsa Mesih?
1: İncil, az önce okuduğumuz diyor ki İncil'de, bak okuyacağım sana. Yuhanna'da diyor ki, bak okuyayım size. Yuhanna 1. bölümde İsa Mesih hakkında çok net söylüyor. Ve aslında İncil, yani başlı başına üniversite öğretiyorlarla var ya, bu İsa Mesih'in tanrılığı başlı başına öğretiliyor ama bak Yuhanna 1. diyor ki başlangıçta söz vardı. Yani evren yaratılmadan önce söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi. Tabii Grekçe'de buna logos denir. Logos söz, sıradan bir söz değil. Yaşayan, dil olan bir sözdür. Yani Yunan felsefesinde. Bak, söz Tanrı'yla birlikteydi. Ve söz Tanrı'ydı. %100 Tanrı'ydı. Başlangıçta o, yani Mesih, Tanrı'yla birlikteydi. Her şey onun aracılığıyla var oldu. Ve var olan hiçbir şey onsuz olmadı. Yaşam ondaydı. Yaşam insanların ışığıydı. Işık karanlıkta parlar, karanlık onu alt edemedi. Bak, İncil'de bunu söylüyor. Ve İncil'in birçok yerinde İsa'nın yeryüzündeyken Tanrı olduğunu vurguluyor. Yani İncil, var olan İncil ışığında bunu tartıştılar.
0: Evet.
1: Eğer İncil olmasaydı ellerinde, ölçü ne olacaktı? Herkes her kafada bir ses olacaktı. Ama İncil'de ne varsa herkes amin diyecek ya da hayır diyecek. Hayır diyenleri de dışlandı.
0: Evet, zaten İsa Mesih İncil'i okuduğumuzda da birçok yerde kendisinin baba ve ben biriz gibi ifadeler kullandığını görüyoruz ve açıkça Tanrı olduğunu da söylüyor, inkar etmiyor. Tapınıldığında aslında buna kabul ediyor. Çünkü eğer bir Tanrı olmasaydı zaten bunu kabul etmezdi.
1: Doğru.
0: Onun için İznik Konseyi'ni belki biraz daha araştırabilirler dediğiniz gibi, neler konuşulduğuyla ilgili. Ama tabii ki söylemlere bakarak değil, belgelere bakarak biz diyebiliriz ki asla değiştirilmedi
1: Doğru.
0: İncil.
1: Ama o da eski belgelere baksınlar. Şimdiki insan kafasına göre anlatabilir değil mi? Öyle.
0: Evet. Evet, sohbetimiz çok güzel aslında ama kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Konsiller önemli çünkü bununla ilgili çok merak edilen şeyler de var. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz.
2: Radyo Maranata.
3: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Bizleri takip edin. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün konseylerle ilgili konuşuyoruz. Aslında daha çok İznik Konseyi üzerinde konuştuk ilk bölümde. İncil'in aslında İznik Konseyi'nde değiştirilmediği üzerinde durduk. Orada alınan bildiriyi aslında okudunuz siz ilk bölümde. Ben merak ediyorum tabii bu orada konseyde konuşulanlar ya da bu bildiriyi kim kayıt altına aldı? Kaydı tutan birileri var mıydı? Bu kayıtlara nereden ulaşıyoruz diye sormak istiyorum ben Behnam Bey.
1: Mutlaka kayıt yoksa kaybolacaktı. İncil nasıl elimize geçti değil mi? Hep kayıtlar evet. Vardı. Şimdi Hristiyan, ilk dönemin Hristiyan dünyasının en iyi tarihçisi günlük kaydeden Eusebius'ludur bu. Eusebius yani başka Aziz Epis Eusebius Kayseri var ama bu Filistinli Eusebius'tu. Hatta bu İznik Konseyi'ne katılmıştı. Ve Konstantin Kral'ın da danışmanıydı. O yaptı. Daha güzel de bir şey söyleyeyim. Bu nasıl olduysa onun yazıtlarını Türkçe'ye de çevirmişler. İsyanı araştırsın. Eusebius tarihi diye geçer. Yani Hristiyanlar yapmadı bunu ha. Tamam mı? Hristiyan olmayanlar yazdılar ki rahat olsunlar insanlar. Evet. Çünkü bu zamanda gerçekten o kadar kafamız karışık internette, yapay zekada artık gerçeği insanlar kolay kolay kulak asmıyor değil mi? Kolay kolay asmıyor.
0: Evet, evet kesinlikle öyle. Ama dediğiniz gibi bir aslında kayıt altına alan biri var ve önemli bir tarihçi aslında
1: var, kendisi. Var. Evet, Eusebius çok önemli. İsteyen kişiler Google'a gitsin Eusebius tarihi diye baksınlar.
0: Evet. Tabii ki İznik Konseyi dışında farklı konseyler de oldu. Konstantinopolis, İstanbul Konseyi diye.
1: Konstantinopolis tabii İstanbul'da da bir vardı. O zamanda da 381'de yine de bir sorunlar başladı. Biliyorsun felsefede her şey her kafadan bir ses gelir değil mi? Yunanlar felsefesiyle meşhurdur. Yunan felsefeleri çok meşhurdur. Otururlardı ve böyle bir şeyler söylerlerdi. Hatta kilisede de bu felsefici insanlara gelmişti. Ama zamanla yavaş yavaş kendi fikirlerini söylüyordu. Şimdi burada bu konseyde en önemli Apollonios diye bir kişi vardı Apollonios'a göre. O kalktı insanlara dedi ki okuyorsunuz ama oysa dedi kutsal ruh oğuldan büyüktür. Yani Mesih'ten büyüktür. Baba Allah oğuldan büyüktür. İsa Mesih aslında görünüyor ama görünür değildi, o ruhtur. Düşün. Ne kadar tehlikeli. Öyle bir şey olsa nasıl haça girilir? Nasıl haç üzerinde kanını akıtacak?
0: Evet.
1: Nasıl bizim için fidye olabilir değil mi? Ve hemen tabii bu sefer toplandılar yine kiliseler. Ve bu adamın düşüncesini tartıştılar. Ya dediler ki olur mu ya? İsa Mesih beden aldı. İsa Mesih kadından doğdu. İsa Mesih haça gerildi. Kanını akıttı. Öldü ve günahlarımız için öldü. Fidye oldu ve onu çok gördük, konuştuk şeklinde. Ve nasıl olabilir ruhtur diye, tamam mı? Öyle sapkı bir öğretiydi. Evet. Toplandılar kilise ve yine var olan İncil'in ışığında tartıştılar bu düşünceyi. Baktılar ki İznik Konseyi'nde de bundan önce İznik Konseyi'nde ne dedi? Baba oğulla eşittir, kutsal ruhla eşittir değil mi? Tek. Yani üçlü birlik var. En çok Hristiyan hayatında en çok zor anlaşılan üçlü birliktir. Yani biz diyoruz ki baba, oğul ve kutsal ruh tek tanrı. Ama bazı insanlar yazıyorlar diyor ki Hristiyanlar üç tanrıya inanıyorlar. Bu yanlış bir şeydir. Tek bir tanrıya inanıyoruz ve o tanrı hem babadır hem oğuldur hem de kutsal ruhtur. Herkes bir görev yapıyor. Örneğin baba merhametiyle, sevgisiyle baba bütün insanları sevdi, kurtulmaları için oğlunu gönderdi. İsa Mesih lütuf eden bir tanrıdır. Acıdığı için insanlar uğruna kendini feda etti, lütuf etti ve insanları kurtardı. Kutsal ruh da insanlara paydaşlığı getiriyor. Tanrı ile olan ilişkisini, Tanrı'nın zihinlerini açıyor. Yüreklerine dokuyor ve Hristiyanlığın ne olduğunu öğretiyor. Ve bu Konstantin Konseyi'nde de zaten çok da fazla büyük bir olay değildi. Hemen kısa bir şekilde bu Apollo'nun bu düşünceyi de yatsıdılar ve İncil'e ters bir düşünce olduğunu söylediler, ilan ettiler.
0: Evet.
1: Bu İstanbul ya da Konstantinopol Konseyi.
0: Evet. Aslında baktığımız zaman bir yanlış öğreti ya da sapkın bir öğreti olduğunda Aslında tek referans kutsal kitabın kendisi.
1: Aynen. Kıstas odur, ölçü odur.
0: Evet. Bu yüzden kutsal kitap önemli. Onu bilmek, okumak çok önemli.
1: Doğru. Tabii bir sorun çıktığı zaman ölçü ABC önderlerin değildir, İncil'indir. Değil mi? Herkesin farklı bir düşüncesi olabilir.
0: Evet. Efes Konseyi de var aslında İsa'dan sonra 431'de. Hangi açıdan önemli bu konsey?
1: Aslında biraz İstanbul Konseyi'nde bazı noktaları orada da irdelemek için toplandılar. Ama orada Nastur diye bir işi vardı. Nastur kendisi İstanbul Patriği'dir. Ve o da o zaman da Bizanslar Meryem Ana için Theotokos, yani Allah doğuran ya da Allah'ın annesi diye bir isim takım, bir unvan vermişlerdi Meryem Ana'ya, değil mi? Allah doğuran. Şimdi Nastur dedi ki Theotokos değil, Christotokos, yani İsa'yı doğuran, onu söyleyin dedi. Aslında Nestor doğruydu. Çünkü eğer Meryem Allah doğursaydı, Meryem'in bedeni olmazdı. Haça nasıl gerilecekti? Kanı olmazdı, nasıl olacaktı? Çünkü eski ayette diyor ki kan dökülmeden bağışlama olmaz. Evet. İsa Mesih kan dökülmeliydi, dökmeliydi. Ve bu kanı Meryem'den aldı. Onun için Mesih'in annesi, İsa'nın annesi demek daha doğrudur. Onu söyledi, Nastur bunu söyledi. Ve buradaki Efes'teki toplantıda, yani 431'de anlaşamadılar. Bunu şey bıraktılar, Kadıköy Konseyi'nde 451'de toplandılar.
0: Evet.
1: Ve bunu tartıştılar. Kadıköy Konseyi biliyorsunuz.
0: Evet, ondan da bahsedelim aslında. Çünkü o da Kıpti ve Süryani Ortodoks Kilisesi ile Roma ve Bizans Kiliselerinin arasındaki birliğin son bulduğunu görüyoruz aslında. Neler oldu? Neden bu birlik bozuldu?
1: Tabii. Kadıköy Konseyi 451 yılında, yani Kadıköy şimdiki İstanbul'un bir ilçesi olan o zaman Halkedon'du. Halkedon'du. Orada yapıldı, toplandı. Ve konu Nastur olaydı. Nastur düşüncesi. Nastur çok net söyledi. Dedi ki İsa Mesih'te iki beden vardır, iki dua vardır. Biri insani bu dua. Çünkü insan gibi doğdu, yaşadı, büyüdü, yemek yedi, acı çekti, dua etti. Ama aynı zamanda içinde de tanrılık vardı. Aynı anda ölüyü kalk dedi, o tanrıydı. Hastalara şifa verdi, tanrıydı.
0: Evet.
1: Bunu söylediler ama bunu tartıştı. Doğu Kilisesi o zaman tabii Ermenistan'dan gelen Ermeni Kilisesi katılmadığı için, savaştaydılar, katılmadıkları için onlar önem vermiyor bu konseye. Ama Doğu Kiliseler, Kıptiler, Etiyopyalar ve Süryani Kilisesi İsa Mesih'te tek bir dua olduğunu vurguladılar. O bedendeki dua erimiş dediler ve bunda diğer kiliseler bunlara monofizis dendi. Monofizis, yani tek doğacılık var ya. Yani sonradan monofizis düşüncesi de biraz daha ileri atıldı. İstanbul'da bir yine bir papaz kalkmış, demiş ki İsa Mesih hayalidir. Onda beden yoktu, sadece ruhtu, hayalidir. O da doğru değildi, beden vardı. Ve tamamen kilise odan ikiye bölündü. Yani Batı Kilisesi, Doğu Kilisesi. Doğu Kilisesi de Süryani Ortodokslar, Etiyopyalı Ortodokslar ve Kıptiler olarak üç kilise ayrıldılar. Ve Batı Kilisesi ise biliyorsun o zaman Bizanslılar vardı. Zaten hepsi birdi. Bizans ve Roma. Daha önce bilmiyorum, aslında söylemedim. Söylemem lazım ki Hristiyan dünyasında dört merkez vardır. Başlangıçtan beri dört merkez vardır. İskenderiye çok önemli, dört merkez. İskenderiye, Mısır'daki İskenderiye, ondan sonra Antakya, sonra İstanbul ve Roma. Batı Kilisesi işte Bizanslar, Romalılar birlikteydi. Sonra da onlar da ayrıldılar. Bak, onlar da ayrıldılar. Batı Roma dedikleri işte merkezi Roma'da oldu, İtalya'da. Ve başkanı da, kürsü başkanı da Papa geldi. Doğu Roma dediğimiz İstanbul. İstanbul'da yine kilise kuruldu. Başkanı da Patrik dendi. Patrik ve Papa aynıdır. Baba demektir. Yani kilise önderi, kilise babası demektir. Öyle oldu. Ve bu iki kilise de aslında 1051 yılında yine ayrıldılar birbirlerine. O zaman birdiler, ayrıldılar birbirlerinden. Çok basit bir şey. Şimdi İznik Konseyi'nde diyoruz ki işte o babadan ve oğuldan var ya, babadan çok geldi İsa Mesih'e. Şimdi Katolikler ve oğuldan da, ya bir kelime için, oğuldan da ve Grekler kabul etmediler diye bin yıl boyunca arkadaşlık kurmadılar, ilişki kurmadılar. Hı hı. Son 20 yıldır işte Papa geldi İstanbul'a, buranın patriğiyle, Rum patriğiyle oturdu, görüştüler ve şimdi yavaş yavaş anlaşmaya başlıyorlar. Hı hı. Çok basit ya, basit bir noktadan ötürü. Ben her zaman söylerim, eğer gerçekten temel nokta yoksa, temel inancımızı etkilemiyorsa, hı hı, ortak noktalarda ben diyorum ki birlik olmamız lazım, ortak noktalarda. Şimdi herhangi bir kiliseyle baktığın zaman, yani bir Protestan kilisesi, bir Ortodoksla, Katolikle baktığın zaman %90 aynı özel nokta, aynı noktalardır. Ama %5, %10 nedir? Dogmalardır, dogmalar. Yani yerleşmiş gelenekler, adetlerdir. Ve atıyorum ki Katolik kilisesi der ki kutsal kitabın yanında da azizlerin gelenekleri var, yazıları vardır. Hı hı. Oysa Protestan'a diyor ki yalnız sola scripture, yalnız ve yalnız kutsal kitap. Bütün sorun budur ya, budur. Hı hı. Ama biz deriz ki ortak noktalarda birlik olmamız lazım. Farklı noktalar varsa tolerans, her şeyde de sevgi olmamız lazım. O zaman problem olmaz, doğru değil mi yani?
0: Evet.
1: Zaten aynı şeyi düşünmemiz biraz zordur.
0: Evet, aslında Kadıköy Konseyi'nden bahsederken Protestan, Katolik ve Ortodokslar arasındaki aslında benzer ve farklı noktaları da söylemiş oldunuz. Aslında görüyoruz ki ne kadar çok sorun olsa da, ne kadar çok zulüm olsa da yine de Hristiyanlar şimdiki döneme kadar aslında

0: Hristiyanlık budur ve Rab İsa bize öğretti ki, dedi ki ey baba, biz bir olduğumuz gibi Yuhanna 17'de onlar da, yani bana iman edenler kilisede bir olsunlar. Ne demektir bir? Düşüncede biri olacaksın.
1: Evet.
0: Sevgide biri olacaksın. İnançta biri olacaksın. Ve Rab birlik olan yerdedir. Bak mezmurda, bir mezmur okuyayım mı size, bir mezmur?
1: Evet, siz mezmuru bulurken aslında şunu da söylemek istiyorum ben.
0: Tabii, söyle.
1: Değişmeyen tek bir şey var aslında. O da İsa Mesih'te olan kurtuluşumuz.
0: Amin.
1: Ve biz aslında günah nedeniyle Tanrı'dan ayrı düşmüş olmamıza rağmen İsa Mesih'in ödediği kefaretle kurtuluyoruz. Ve iman yoluyla kurtuluyoruz.
0: Amin.
1: Bu hiçbir şekilde değişmeyecek tek gerçektir diyebiliriz.
0: Amin. Çok doğru. Çok doğru söylesin. Şimdi Mezmur 133'te şöyle diyor. Bak Mezmur 133'te diyor ki ne iyi ne güzeldir birlik içinde kardeşçe yaşamak. Bak Rab kilisesine birlik sağlayın, birliği sağlayın, birliği sağlayın. Hatta birliği koruyun diyor. Diyor ki başa sürülen değerli yağ gibi sakalından, Harun'un sakalından kaftanın yakasına dek inen yağ gibidir. Yağ yumuşatır. İnsanı güzelleştirir. Ve diyor ki Hermon dağına yağan çi, Siyon dağlarına yağıyor sanki. Çi, kuru topraklarda baktığın zaman sabah erkenden toprak üzerinde çok yumuşak bir su tabakası olur. Ona çi diyor, o berekettir. Toprağı yumuşatıyor ve tohum oluyor. Şimdi inanlar arasındaki sevgi de böyledir. Kardeşçe öyledir. Ve diyor ki çünkü Rab orada, nerede? Sevgi olan yerde bereketli sonsuz yaşamı buyurdu.
1: Evet. Rabbin kendisi sevgidir zaten.
0: Amin.
1: Ve onun sevgisi aslında o birliği sağlayan şeydir. Evet, konseyleri konuştuk. Zamanımızın da sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum ben size Behnam Bey. Bizi dinleyen dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Daha fazla bilgi almak isterlerse kendilerine yakın olan bir protestan kilisesine gidebilirler. Konuyla ilgili merak ettikleri soruları sorabilirler ya da bir İncil alıp okuyabilirler. Ve sohbetimiz boyunca kafanızda takılan sorular varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bize ulaşabilirsiniz, yazabilirsiniz. Bizleri takip etmek isterseniz tüm sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Çok teşekkür etmek istiyorum bizi dinlediğiniz için. Esenlikler diliyorum.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
4: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
6: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
6: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
6: Laf Lafı Açlı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
6: Radyo Maranata'da.

İyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: en sevdiğiniz ilahiler. Radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı başlıyor. Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Kartal Protestan Kilisesi pastörü Nuh Baytekin ve Günah ve Erdem program serisi boyunca aslında günah kavramını ele alıyoruz. Günahın neden bu kadar büyük bir problem olduğunu, yaşamımıza hem ruhsal olarak hem fiziksel olarak nasıl etki ettiğini konu alıyoruz ve bunların yerine hangi erdemleri koyabileceğimizi konu alıyoruz. Bugünkü konumuz ise cinayet olacak. Neden cinayet günahtır ve insanlar neden cinayet işler gibi konulara değineceğiz. Ve bunun yerine hangi erdemi koyabiliriz ona bakacağız. Nasıl belki yaşatma arzusuna sahip olabiliriz, yaşama saygı nasıl duyabiliriz buna değineceğiz. Nuh Bey, hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk, sağ olun. Teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Teşekkürler, ben de iyiyim. Kıymetli dinleyicilerimize aslında sorulara geçmeden önce, sohbetimize başlamadan önce kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. Eğer bu konularda sorunuz varsa hem program konularımızla alakalı hem de Hristiyanlıkla ilgili soru@radyomaranata.com adresinden bize iletebilirsiniz. Tüm sosyal medya hesaplarında da @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Onları hatırlatmış olayım. Cinayet neden günahtır Nuh Bey?
1: Cinayet, Hristiyan bakış açısına göre cinayet aslında Tanrı'nın yarattığı kutsal yaşamı yok etmek olduğu için günahtır. Kutsal kitapta yaşam Tanrı'nın verdiği en değerli armağanlardan biri olarak, yani insana verdiği en değerli armağanlardan biri olarak kabul edilir. Ve insanlar Tanrı'nın suretinde yaratıldığından her bireyin diğerine kutsal kabul etmesi gerekiyor. Yani ona zarar vermek, onun yaşamını sonlandırmaması gerekiyor. Aynı zamanda Tanrı yaratıcıdır ve insan yaşamının tek sahibi kendisidir, O'dur. Ve cinayet bu kutsallığı ihlal ediyor ve Tanrı'nın yarattığı düzene karşı bir saldırı olarak görüldüğü için de günah olarak adlandırabiliriz. Kutsal kitapta cinayetin günah olduğuna dair örnekler var. Mesela biz 10 emire baktığımız zaman orada öldürmeyeceksin diye, çıkış kitabına baktığımızda 20. ve 13. ayette adam öldürmeyeceksin derken kimseyi öldürmemesi gerekti. Bu emir insanların birbirine zarar vermemesi ve yaşamının kutsallığını korumasını buyuruyor. Cinayet Tanrı'nın buyruğunu ihlal etmek anlamına geliyor. O anlamda ne oluyor? Tanrı'nın buyruğunu, Tanrı'nın sözünü ihlal etmek zaten günahın başlıca kaynağı, sebebi oluyor. Ve aynı zamanda İsa Mesih cinayetin sadece bir eyleme geçtiği zaman değil, yürekten kaynaklandığını, bir düşünce olarak başladığını ve bu bazen sözlü bir şekilde başkalarını zarar verebileceğini bizlere söylüyor. Ve bunu cinayete aynı kefeye koyuyor, yani aynı ölçüde bakıyor. Matta 5. bölüm 21. 22. ayetlere baktığımız zaman İsa Mesih diyor ki atalarımıza adam öldürmeyeceksin öldüren yargılanacak dendiğini duydunuz. Yani öldüren kişinin, cinayet işleyen kişinin yargılanması gerektiği konuşulan bir gerçektir. Ama ben size diyorum ki kardeşine öfkelenen herkes yargılanacaktır. Kim kardeşine aşağılayıcı bir söz söylerse yüksek kurulda yargılanacaktır. Kim kardeşine ahmak derse, yani onu aşağılayıcı bir söz söylerse cehennem ateşini hak edecektir diyor. Burada direkt İsa Mesih aslında adam öldürmenin, cinayetin ya da cinayete teşebbüsün cehenneme gidecek kadar büyük bir günah olduğunu aslında burada çok ciddi bir şekilde vurguluyor ve biz bunu Hristiyanlar olarak benimsediğimizden cinayetin günah olduğunu düşünüyoruz.
0: Evet, aslında her insan Tanrı'nın suretinde yaratıldı ve insan canı değerlidir. Yaşama saygı duymamız gerekiyor. Bu açıdan aslında cinayet günahtır ve bazı özgürlük bildirgeleri var. Mesela orada da sanırsam Amerikan özgürlük bildirgesi miydi, ya da yanlış hatırlıyor olabilirim belki. Dinleyicilerimiz kusura bakmasın yanlış söylüyorsam eğer. Örneğin orada diyor ki her insan Tanrı suretinde yaratıldığı için doğuştan bir takım hak ve özgürlüklere sahiptir diyerek başlıyor. Ve aslında yaşama hakkı da bunlardan biri elbette.
1: Evet.
0: Peki insanlar neden cinayet işliyor Nuh Bey? Yani şu an topluma baktığımız zaman Ülkemizde de maalesef haberlerde çok sık duyduğumuz işte çocuk cinayetleri var, kadın cinayetleri var. Herkes birbirine karşı çok böyle sabırsız, öfkeli ve çok rahat bir şekilde cinayet işleyebiliyor. Neden bu var?
1: Aslında insanların cinayet işlemesinin ardında psikolojik sebepler, etkenler çok büyük. Aynı zamanda sosyal ve ruhsal birçok etken de var. Ama biz Hristiyan bakış açısına göre cinayetin işlenmesinin sebebi İnsanın günahkar doğasından kaynaklandığını ve bozulmuş içsel halinin bir dışa vuruş yansıması olarak görüyoruz. Yani insanlar günaha düştükten sonra, Tanrı'dan uzaklaştıktan sonra kendi başına buyruk olup, kendi bir isteğine göre, kendi arzularına göre hareket edip öfkesini kontrol etmek yerine onu Tanrı'nın iradesine göre yönlendirmektense kendi bildiği, aklına geldiği gibi hareket etmeye başlıyor. Bu günahkar doğa ve bozulma cinayetin başlıca sebeplerinden biridir diyebiliriz. Yaratılışta Adem ve Havva Tanrı'nın sözüne itaatsizlik ederek ve onun iradesine aykırı bir yaşam yaşayarak günah işlemiş oldu. Ve bu günahtan kaynaklanan bir şey cinayet olarak söyleyebiliriz. Romalılar 7. bölüm 18. ayette Pavlus bunu aslında insanın yapısını açıklayacak bir şekilde şöyle söylüyor. İçimde, yani benliğimde iyi bir şey bulunmadığını biliyorum diyor. Bunu söylerken aslında içinde iyilik, kendi insanın kendi gücü iyilik yapmada yetersiz kalabileceğini ifade ediyor. Çünkü günahlı bir yapıya sahip olduğu için iyilik yapmaktan çok kötülüğe daha çok meyilli oluyor ve öfkesine ya da kızgınlığını ya da kıskançlığını ya bir çeşitli şeylerden dolayı bunu doğası gereği cinayete kadar götürebiliyor. Bir diğer etken, neden insanlar cinayet işliyor? Kıskançlık ve haset diyebiliriz. Yani cinayetin temel sebeplerinin birinde kıskançlık ve haset var. Bu Kain'in kardeşi Habil'i öldürmesi olayında da biz defalarca örnek veriyoruz. Çünkü ilk cinayet olduğu için bunu genellikle örnek veriyoruz. Oraya baktığımız zaman Kain sunusu kabul edilmedi ama Habil'in sunusu kabul edildi. Burada Kain ne yapıyor? Kardeşini kıskanıyor ve bu kıskançlık haset oluyor. Onu kıskandığı için ona karşı bir kin, öfke besliyor ve bu cinayete kadar, ilk cinayete kadar götürebiliyor ve öfkenin aslında yürekte başlayan bir arzuyla başlıyor. Kıskançlık arzusuyla başlıyor. Ve cinayete kadar gidiyor ve Yakup kitabına baktığımız zaman İncil'de Yakup 4. bölüm 2. ayette şöyle bir şey söylüyor. Bir şey arzu ediyor, elde edemeyince adam öldürüyorsunuz. Kıskanıyorsunuz, isteğinize erişemeyince çekişip kavga ediyorsunuz. Yani bu insanın yüreğindeki arzu, bir şey elde edememesi, kıskançlık duygusu insanları kavgaya ve cinayete sürüklediğini görüyoruz. Tabii buna bağlı olarak öfke ve kini de buna bağlayabiliriz. Kibir ve güç arzusunu da buna bağlayabiliriz. Birçok insan güç arzusu, kibirden dolayı güç kontrolünü karşı tarafını ortadan kaldırmak, rakiplerini ortadan kaldırmak için kullanabiliyor. Bunlar olabilir ama toplumsal ve psikolojik etkenleri göz ardı edemeyiz. Yani bunlar neler olabilir? Cinayetin sosyolojik ve psikolojik boyutları var. Yoksulluk mesela. Yoksulluk olan ülkelerde biraz daha insanlar cinayete meyilli olabiliyor. Yaşadıkları sıkıntılar, zorluklar onları kendi kontrolünü edemeyip hırsızlık yapıp ya da başka şeyleri yönlendirip cinayete gidebilir. Adaletsizlik, toplumdaki adaletsizlik bunu tetikleyebiliyor. Psikolojik hastalıklar var. Gerçekten depresyon gibi, bunalıma girme. Bu tarz şeylerin arkasında da kişi kendini kaybedip bu tarz şeylere yönelebiliyor. Kötü yaşam koşulları çok etkiliyor diyebiliriz. Yani tüm bunları göz önüne bulundurduğumuz zaman insanların cinayet işleme sebebi bulunabilir. Ama hiçbir sebep cinayet işlemek için bir neden olamaz. Evet. Bir bahane olamaz. Bunun da altını çizmek gerekiyor.
0: Evet. Ve Tanrı peki, yani aslında şeyi anlamak için soruyorum bunu. Burada cinayetten bahsediyoruz. Adam öldürmekten bahsediyoruz. İşte 10 emirde anlatıldığı şekilde orada adam öldürmeyeceksin diye buyuruyor. Peki Tanrı kötü insanların da öldürülmesine karşı mı?
1: Aslında bu önemli bir soru. Bizi çok düşündüren bir soru. Ama benim kutsal kitabı okurken çok etkilendiğim bir yer var. Hezekiel 33. bölüm 11. ayette. Bu Tanrı'nın direkt bu kötü insanlara olan yüreğini gösteren bir ayet. Şöyle söyle, onlara de ki varlığım hakkı için diyor egemen Rab. Ben kötü kişinin ölümünden sevinç duymam. Ancak kötü kişinin kötü yollarından dönüp yaşamasından sevinç duyarım. Dönün kötü yollarınızdan, dönün diyor. Yani burada Tanrı'nın aslında kötü insanların ölmesinden sevinç duymaması aslında Tanrı'nın yüreğini bize en iyi yansıtan kısımdır. Ve Tanrı'nın dileği, Tanrı'nın amacı her zaman yaşam vermektir. Tanrı'nın insana yaşam vermeyi her zaman en büyük hedef olarak görüyor. Ve İsa Mesih'in yeryüzüne geliş amacı da aslında bizler yok olmayalım, yaşayalım diye geldi, değil mi? Bunun için Tanrı tüm insanların hayatına değer veriyor, onların kurtuluşunu arzuluyor. Kutsal Kitap Tanrı'nın her türlü insana iyi ya da kötü olarak algılansın, merhamet gösterdiği, sabırlı olduğu ve onların doğru yola dönmesini istediği sıkça vurgulanıyor. Biz bunu yeni anlaşmada Tanrı'nın günahkar insanlara bile merhamet gösterdiğini sıkça ayetler aracıyla görüyoruz. Örneğin 2. Petrus 3. bölüm 9. ayete baktığımızda Rab vaadini yerine getirmekte gecikmez ama size karşı sabrediyor çünkü kimsenin mahvolmasını istemiyor, herkesin tövbe etmesini istiyor. Bu ifadeye baktığımız zaman bile Tanrı hiçbir insanın, hiçbir günahkar insanın yok olmasını istemiyor. Onlar için her zaman bir fırsat veriyor ve o kişilerin tövbe etmesini bekliyor. Ve Tanrı'nın adaletin gerekliliği karşısında da mesela Tanrı adil bir yargıçtır. Sevgi Tanrısı olduğu gibi adil bir yargıçtır. Ve eski anlaşmada Tanrı kötülüğün cezalandırmasını gerektiğine dair örnekler de var. Tanrı cezalandırabiliyor onları. Mesela Sodom Gomorra'nın yok edilmesi, Nuh tufanının olması, o zaman insanların yok edilmesi, Tanrı'nın kötülüğe karşı adaletli bir tutum sergilediği olarak yorumlayabiliriz bunu. Yani bu örnekler Tanrı toplumda yaygın hale gelen şiddet, adaletsizlik ve Allahsızlığa karşı son çare olarak müdahale edip onları ölümle yargılayabiliyor. Ama biz bunu çok insan öfkesi gibi ya da insanın tavrı gibi algılamamamız gerekiyor. Daha önce de vurguladığımız gibi Tanrı'nın adaleti var ve Tanrı belirli bir süre bekliyor, ona fırsatlar veriyor. O grup, yani insan olabilir, bir topluluk olabilir, bunlar o yanlış yerlerinden dönmediği zaman Tanrı yargıç olarak, sevgi Tanrısı olduğu yargıç olarak bunu insanlara ölümle de yargısını getirebiliyor. Ama Tanrı'nın esas amacının ölüm olmadığının altını çizmemiz gerekiyor. Çünkü Tanrı kimsenin ölmesini istemiyor ve bazen Tanrı insan eliyle de cezalandırabiliyor. Bu biraz düşündürücü. İnsan eli derken o zaman biz de Tanrı'nın adaletini biz mi sağlıyoruz diye. Bu o anlamda değil. Hukuki öldürme işlemi var. Yani nedir? Devletin Tanrı tarafından adaleti sağlamak için yetkilendirildiği düşünülüyor Hristiyanlıkta. Romalılar 13. bölüm 1 ve 4. ayete baktığımız zaman ama kötü olanı yaparsan kork. Yönetim kılıcı boş yere taşımıyor. Kötülük yapanın üzerine Tanrı'nın gazabını salan öç alıcı olarak Tanrı'ya hizmet ediyor. Yani Tanrı bugün hükümeti koymuş, bir yasa koymuş ve o yasa aracılığıyla kendi isteğini, yani o yargılamasını yapabiliyor. Ve bu bazı ülkelerde tabii devlet otoritesi kötülüğe karşı bir kılıç taşıdığını ve bu kılıcı adaleti sağlamak için kullandığını ifade ederken tabii bazen bu yozlaşmış bir şekilde oluyor ama Tanrı yozlaşmış şekilde kullanılmasını değil de yasanın doğru bir şekilde kullanıp adaletli bir şekilde insanları yargılaması aracılığıyla bunu kullanabiliyor. Ama temele baktığımız zaman, İsa'nın öğretilerine baktığımız zaman Tanrı her zaman merhamet ve affetmekten yana olduğunu görüyoruz. Yani Tanrı insanların öldürülmesi değil, bir düşmanınızı sevin, size zulmedenler için dua edin diyerek aslında sürekli olarak merhamet ve affı teşvik ediyor ve insanların birbirinden öç almak yerine bağışlamayı şey diyor. Son olarak şunu söyleyebilirim. Son yargı ve kötülüğün sonu geleceğini hepimizin bilmesi gerekiyor. Yani Tanrı kötü insanların öldürülmesine karşı ama insanlar hayatta kaldığı süre boyunca Tanrı onlara fırsat veriyor. Ama Tanrı'nın, yani Mesih İsa'nın ikinci gelişinde, dünyanın sonu geldiğinde o zaman artık bir dönüş olmayacak. O zaman fırsat olmayacak. O zaman herkes Tanrı'nın yargısı önünde durduğunda günah işlemiş olanlar sonsuz yargıya girecek. Ama Tanrı isteğini yapanlar ve Tanrı'ya iman edenler, İsa Mesih'e iman edenler sonsuz yaşama girecek. O yüzden bizler bunun farkında olmamız gerekiyor. Bugün yaşıyorsak kötü insanlar için fırsat vardır ve Tanrı onların dönmesini istiyor, tövbe etmesini istiyor, kötü yollardan kurtulmasını istiyor. Bu cinayet işlemiş kişi de olabilir, normal bir insan da olabilir.
0: Evet. Aslında şimdi kısa bir araya gideceğiz ve siz bahsettiğiniz farklı konulardan zaten Tanrı'nın isteğini de kısaca burada değinmiş olalım. Aslında cinayet kavramından bahsettik ve Tanrı'nın bizi kendi suretinde yarattığından bahsettik. Ve her insanın aslında Tanrı'nın suretinde yaratıldığı için bir yaşam hakkına sahip olduğunu gördük. Elbette yaşam alma ve yaşam verme hakkı Tanrı'dadır. Haliyle Tanrı eski ayet içerisinde de takım olaylar karşısında o ölüm belki cezasını uygun görmüştür ama bize verilen buyruk adam öldürmeyeceksindir. Yani bizim yetkimiz alanında değildir bu. Ve yine günün sonunda Tanrı'nın isteğinin aslında bizim yaşama kavuşturmak olduğunu görüyoruz. Yani günahla beraber giren o ölümden bizi arındırmak, bizi kurtarmak, bizi aklamak ve kendisiyle tekrar barıştırarak o kaybetmiş olduğumuz, Adem ve Havva'nın kaybetmiş olduğu sonsuz yaşama kavuşturmak olduğunu görüyoruz. Ki zaten Tanrı'nın yaratma amacı oydu, sonsuz yaşam içerisinde, değil mi? Onunla birlikte yaşayalım diye kutsal kitabın ifade ettiği şekilde Adem'in burnuna yaşam soluğunu üfledi Tanrı. Onu görüyoruz ve amacı yaşam vermek, tasarısı bu zaten, sonsuz yaşamdı, bunu görüyoruz. Ve bugün de aslında Yuhanna 3.16'dan okumak istiyorum. Bugün de maalesef Tanrı'dan uzaklaşmış olan bizleri kendisi Mesih İsa aracılığıyla aklamakta ve kurtarmakta. Yuhanna 3.16'da diyor ki, çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun diyor. Aslında İsa Mesih de yine bizi yaşatmak için, o yaşatma arzusuyla dünyaya geldi. O zaman Tanrı'nın isteği aslında bizim yaşatma arzusuna sahip olmamız. Bunu görüyoruz. Kısa bir ara verelim isterseniz. Aradan sonra devam edeceğiz.

0: Hristiyanlık hakkındaki sorularınızı soru@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaştırabilirsiniz.
1: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
1: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: Kıymetli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programıyla tekrar karşınızdayız. Kısa bir ara vermiştik ve cinayet kavramını konuşuyorduk. Cinayetin karşısında aslında nasıl yaşatma arzusuna sahip olabiliriz? Nasıl bu günahın yerine bu erdemi koyabiliriz? Konu alıyoruz. Konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin. Nasıl yaşatma arzusuna sahip olabiliriz?
1: Yaşatma arzusuna sahip olmak aslında başkalarının hayatlarına değer vermekten başlıyor. Ve onları desteklemek için içsel bir sevgi, merhamet, anlam duygusuyla dolu olmakla başlıyor. Hristiyanlar bu arzuyu geliştirmek için aslında Tanrı'nın sevgisini örnek almayı, İsa'nın öğretilerini izlemeyi, ruhun meyvelerini yansıtarak yaşamayı öğütleniyor. Tanrı'nın yarattığı dışa olan sevgisini anlamak bizim başta yapmamız gereken şeylerden biri. Tanrı tüm insanları kendi suretinde yarattı. Biz hep bunu vurguladık. Bu da her insanın özel olduğunu, değerli olduğu anlamına geliyor. Kimse bizim eleştirilerimize göre, değerlendirmemize göre daha aşağı bir varlık değildir. Herkes Tanrı'nın benzeri yaratıldı. Kadın da, erkek de Tanrı benzeri yaratıldı. Ufak çocuklar da, herkes Tanrı benzeri yaratıldığı için hiçbir şekilde onlara, Tanrı'nın yarattığı o değer verdiği kavramı hor görüp onlara zarar vermemek gerekiyor. Bu kavramın bilincinde olmak gerekiyor. Ve senin az önce programı ilk yarıyı kapatırken söylediğin ayet çok önemli. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi, biricik oğlunu verdi ve bu tüm insanları Tanrı'nın duyduğu sevgiyi gösteriyor. Tanrı tüm insanları kendi benzeşinde yarattığı insanlara değer verip onları yaşatmak için mücadele ettiğini görüyorsak, biz de aynı şekilde bu yaşatma arzusuna sahip olmak için Tanrı'nın o yaratılıştaki olan sevgisini anlamamız gerekiyor. Bunu anladığımız zaman bize yardımcı olacağını düşünüyorum. İsa'nın merhamet ve hizmet örneğini takip etmek de çok etkili olacak. Aslında İsa'nın yaşamına baktığımız zaman başkalarının yaşamlarını iyileştirmek için şifa veriyor, onlar için dua ediyor, onların acılarını paylaşıyor, onları destekliyor, hatta kurtarmak için özverili bir sevgiyi gösteriyor. Ve sonuç olarak aslında kendi hayatını veriyor. Biz Yuhanna 10. bölüm 11. ayete baktığımız zaman İsa Mesih diyor ki, ben iyi çobanım, iyi çoban koyunları uğruna canını verir. Yani o tüm insanlar için kendi canını verdi ve bu insanlara olan merhametini, sevgisini bize bu şekilde gösterir. Yaptığı hizmetler de hepsi insanları yaşatmaya yönelik hareketlerdi, eylemlerdi. Ve bizler İsa'nın öğretişlerini takip ederek bunu öğrenebiliriz. Aynı zamanda ruhun meyvelerini hayata geçirmek de çok önemli. Yani ruhun meyvelerine baktığım zaman en birinci sırada sevgi geliyor. Sonra sabır, esen, iyilik, yumuşak huyluluk gibi böyle birkaç tane ruhun meyvesi var. Ve bizler Tanrı'nın ruhunda yaşadığımız sürece, yani onun yönlendirişine göre yaşadığımız süre boyunca bu ruhun meyveleri bizim hayatımızda çıkar ve sevgi aracıyla insanlara baktığımız zaman onları daha çok yaşatmak isteği doğacak bizim içimizde. Bir başka şey de aslında hep vurguladığımız noktaları sanki tekrarlıyormuş gibi olacak ama İsa Mesih'in bizim bağışlayıcı ve merhamet dolu olmamızı istiyor. Bu başkalarını yaşatmak için çok önemli bir, yaşamlarına saygı duymak, yaşatmak için çok önemli bir şey. Başkalarına karşı her zaman bağışlayıcı, merhametli olursak, kin, nefret ve öfkeli davranmazsak aslında bu bizim o kişilere, onların yaşamına saygı duymamız için gerekli etki olacağını düşünüyorum.
0: İlginç bir nokta daha var aslında, onu da merak ediyorum. Tabii ki günahın büyüğü ya da küçüğü yok, bunu biliyoruz. Elbette etkisel anlamda daha büyük etkileri olan günahlar var tabii ki. Ama yargı anlamında hepsi bizi Tanrı'dan uzaklaştırıyor, Tanrı'dan ayırıyor. Ve bu yüzden aslında zaten biz Tanrı'dan uzağız. Ve bu yüzden Mesih İsa'ya ihtiyaç duyuyoruz. Bu yüzden Mesih İsa çarmı üzerinde öldü. Üçüncü gün dirildi ve diri olarak göğe alındı. Bir gün tekrar geri gelecek. Haliyle günah kavramına baktığımız zaman aslında bunun bizi yozlaştırdığını görüyoruz. Ama bununla beraber sanki az önce de söylediğim gibi bazı günahların daha büyük etkileri var. Ve sanki bazı günahların geri dönüşü çok yok gibi geliyor insanlara. Mesela daha önce cinayet işlemiş birisi gerçekten ruhsal olarak kurtulabilir mi? Kurtuluşu mümkün mü?
1: Aslında bunu cinayet işlemiş birisi olarak değil de birisinin yakını öldürüldüğü zaman tabii ki o kişinin hiçbir zaman kurtulamayacağını umuyor. Ve Tanrı da o bakışla o kişiyi yargılayacağını düşünebiliyor. Ama Hristiyan bakış açısına göre daha önce cinayet işlemiş birinin ruhsal olarak kurtuluşu mümkündür. Bu kişi Tanrı'nın bağışlayıcı ve lütfunun büyüklüğü özellikle vurguladığımız noktada İsa Mesih çarmıhta ölümü kimin için öldü? Tüm günahkar insanlar için kefaret olarak öldü. Yani tüm insanların günahının bedelini kendisi çarmıhta bir bedel olarak ödedi. Cinayet gibi ağır günahların işlemleri bile samimi bir tövbe varsa, gerçekten o günahın farkına varırsa ve yaptığı günahından dönerse, tövbe ederse, imanla Tanrı'nın bağışını alabileceğini kutsal kitap ve Hristiyanlık anlayışında bize bu şekilde öğretiyor. Bir örnek vermek gerekirse aslında Paulus denilen birisi vardı ve Ferisiydi, aşırı yasaya bağlı biriydi, Yahudiydi ve Hristiyanlara zulümden sorumlu olmasına, onların ölümüne neden olmasına rağmen Mesih tarafından bağışlanıyor. Mesih ona görünüyor. İsa Mesih, dirilmiş olan İsa Mesih ona görünüyor. Ve onu Hristiyan kilisesinin en önemli figürlerinden biri haline getiriyor. Yani o İstefanos'un taşlanmasında da en ön safhadaydı ve daha sonra birçok Hristiyan'ın zulmedilmesinde, evet, öldürülmesine aracı olmak için elinden geleni yaptı. O düşünceyle hareket etti. Aslında ona baktığımız zaman cinayet işlemiş ya da işleyen birisinin yüreği vardı onda. Ama Tanrı'nın ona merhamet edip, onun tövbe edip, onu kendi hizmetine alarak daha sonradan çok daha yararlı bir şekilde Tanrı'ya hizmet ettiğini görüyoruz. Bu anlamda baktığımız zaman kurtuluşun yolu Tanrı'ya samimiyetle dönmek, günahlarından tövbe etmek ve İsa Mesih'i kurtarıcı olarak kabul ederse, bu kişinin cinayet bile işlemiş olsa Tanrı'nın affına kavuşacağını söyleyebiliriz.
0: Bu noktada şeyi de anlamak belki daha iyi olabilir. Hani zaten programın başında ilk yarıda bahsettik, cinayet neden günahtır diye. Ve bir noktada aslında ben şeyden bahsetmiştim. Tanrı can alıp can verme yetkisine Tanrı sahiptir aslında. Tanrı'nın yetki alanıdır bu diye. Tanrı'nın aslında cinayeti günah olarak tanımlamasının sebebi gerçekten cinayet işlemeye karşı olması mı? Yoksa bu sadece Tanrı'nın yetkisiyle alakalı bir durum, yani biz onun yetkisine göz diktiğimiz için mi bu günah?
1: Yani temelde baktığımız zaman Tanrı gerçekten cinayet işlemeye karşı. Bunu öncelikle söyleyelim. İkinci olarak sizin söylediğiniz nokta yetkiye göz dikimi. Tanrı'nın yaşam veren Tanrı'dır, yaşam alacak olan da Tanrı'dır. O hakkı sadece Tanrı'ya sahiptir. Ve bu kavram onun içerisinden kaynaklanıyor. Yani cinayet işlenmeye karşı olan Tanrı aslında temelde karşı duruyor. Ama aynı zamanda da kendi yetkisini başkası almasına da karşı. Bu ikisi de sorun içindeki iki durumda var. Ama yaşamın kutsallığı Tanrı tarafından belirleniyor. Yaşam Tanrı veriyor ve herkes onun suretinde yarattığını biz söyledik. Ve bunlar cinayet işlemek yalnızca bir insanı öldürmek değil, Tanrı'nın suretini taşıyan bir varlığı ortadan kaldırmak anlamına geliyor. Bu yüzden sadece Tanrı benim yetkime göz dikti de ben bu yüzden karşıyım demiyor. Temelde Tanrı'nın suretinde yaratılmış, Tanrı'nın değer verdiği kavramı yok sayıp onun kurallarını ihlal ettiği için Tanrı cinayete karşı olduğunu söyleyebiliriz. Ve zaten az önce de söyledim, on emir de olsun ya da başka şeyler de olsun, Tanrı'nın öldürmekten çok yaşatmaya istediğini ve kurallarını da yasalarını da öldürmemek üzerine vermesinin sebebi de sadece kendi yetkisine insanlar göz diktiği içindi. Başka sevgiye temel sebeplerden dolayı söyleyebiliriz.
0: Evet, bazı noktalarda çünkü biz yanlış anlayabiliyoruz. Yani sadece bunun bir kural bütünü olduğunu düşünebiliyoruz ama baktığımız zaman siz bahsettiniz zaten. Önemli bir noktaya değindiniz. Aslında zaten bunu Tanrı gerçekten istemiyor. Çünkü zaten Tanrı bizi sonsuz yaşam için yarattı. İkinci yarının başında da bahsettik. Sonsuz yaşam amacıyla yarattı. Adem ve Havva'da da onu görüyoruz. O yaşam soluğunu onlara üfledi. Ve gerçekten bize yaşam vermek istiyor. Sadece hani bir yetki meselesinden ziyade. Gerçekten buna karşıdır. Ve bu gerçekten kötü olduğu için zaten Tanrı bunu günah olarak bize açıklamıştır. İsa'da sıkça bahsettik aslında ama belki yayını bitirmeden önce, programımızın sonuna gelmeden önce, İsa'da yaşatma arzusunu nasıl görüyoruz?
1: Aslında İsa Mesih'in hani öğretişleri, yaptığı hizmetler hepsini onu gösteriyor ama örnek verilecekse mesela 3 tane ölü, 3 yerdeki 3 ölüyü İsa Mesih diriltiyor. Mesela Nail'li dul kadının oğlu vardı. Kadının biricik oğlu, yani eşi de ölmüş ya da kadın dul kalmış ve tek bir oğlu var. ve oğlunun öldüğünü görüyor ve İsa Mesih o köyde o kadının oğlunu öldüğünü görünce gidiyor, yaklaşıyor ölüye ve genç adam sana söylüyorum kalk diyerek onu tekrar yaşam veriyor. Yani burada İsa Mesih bu ölü dul kadın oğlunu dirilterek aslında yaşatma arzusunun ne kadar güçlü olduğunu bizlere gösteriyor. İnsanları yaşatma arzusunun. Sonra Yair'in kızı diye 12 yaşında bir kız var, bir hastalığa yakalanıyor, ölüyor. Ve aynı şekilde İsa Mesih yine gidiyor. Babasına diyorlar ki kızın öldü artık, İsa Mesih'i rahat bırak hani, iş işten geçti gibi ama İsa Mesih vazgeçmiyor. 12 yaşındaki o kızı yaşatıyor. Tekrar hayata döndürüp ailesine geri veriyor. Ve bir örnekte Lazar, İsa'nın sevdiği öğrencilerinden biriydi. O da hastalanıyor ve ölüyor ve ölümünden 4 gün geçmesine rağmen İsa Mesih onu diriltmeye gidiyor. Bu İsa Mesih'in aslında ne kadar yaşatma arzusuyla dolu olduğunu bize gösteriyor. Ama bunun dışında İsa'nın çarmıhta ölmesi, çarmıh üzerinde hepimiz için ölmesi ve ölümden dirilmesi aslında bizi yaşatmak istemesinin tek bir amacıydı. Yani ölecek ki ölümden dirilecek ve bizi o ölümden ilk dirilen olarak ne yapacak? Ölen bütün insanlara yaşam verecek ve İsa Mesih'in asıl amacı burada kaynaklanıyor ve İsa diyor ki diriliş ve yaşam benim. Yuhanna bölümüne bakarsak 11:25'te İsa Mesih Lazar'ı dirilttikten sonra insanlara bunu söylüyor. Diriliş ve yaşam benim. Kendisinin yaşam olduğunu ve ölüleri dirilten, dirilişin kaynağı olduğunu bize göstererek aslında ne kadar büyük bir yaşatma arzusuna sahip olduğunu açıklayabiliriz.
0: Evet, çok teşekkür ederiz Nuh Bey. Ağzınıza sağlık. Aslında bir programın daha sonuna gelmiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Cinayet konusuna girdik ve aslında Tanrı'nın o yaşatma arzusuna sahip olduğunu gördük bu noktada. Ve bunun karşısında biz de Mesih'i tanıyarak, aslında Mesih İsa'ya iman ederek, bu sayede Tanrı'yı tanıyarak nasıl Mesih İsa bizim günahlarımız karşısında kendi canını vermişse ve bunun amacı sonsuz yaşama kavuşmamızsa, bizim de aslında insanlara karşı bu yaşatma arzusunda olmamız gerektiğini gördük. Bu konuda problemler varsa, bu konuda eksikler varsa, bu konuda belki dua etmemizi istiyorsanız bizlere yazabilirsiniz. Bu konuda sorularınız varsa bizlere yazabilirsiniz. Aynı şekilde Hristiyanlık inancıyla alakalı genel sorularınız varsa soru@radyomaranata.com posta adresinden bize iletebilirsiniz. Ve sosyal medya platformlarında da @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Günah

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: İyi dost, kötü günde

0: belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
1: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var.
1: Tanrı, kefaret, görkem, antlaşma, merhamet,
2: İsa sadece bir peygamber miydi? Onun hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? Artık nedenler ve nasıllar bu program aracılığıyla cevap buluyor. Cennete nasıl ulaşabileceğimizin sırrı, Mesih İsa'nın tanrılığı, ölümü ve dirilişinin ardındaki sır perdesi, Tanrı hakkındaki tüm gerçekler, bizlere sunduğu kurtuluş planı. Tanrı ile ilgili düşündüklerinizi sarsacak program Tanrı Öğretisi Radyo Maranata'da başlıyor. Merhaba Radyo Maranata dinleyicileri, tekrar yeniden birlikteyiz Tanrı Öğretisi programımıza. Hoş geldiniz. Bugün 5. programdayız. Tanrı'nın doğası konusuna Murat Bağır ile devam edeceğiz. Birçok inanç Hristiyanların tek Tanrı'ya inanmadıklarını iddia ediyor. Peki doğru mudur? Üçlü birlik kavramına inanmak, üç Tanrı'ya inanmak mıdır? Peki Tanrı kimdir? Tanrı'nın isimleri var mıdır? Tanrı'nın karakteri ve insan karakteri aynı özellikleri taşıyor mu? Ya iradesi, daha birçok konuda sizinle bu konuları Murat Bağır ile birlikte konuşacağız. Araştırmacı, yazar, sevgili öğretmenimiz Murat Bağır stüdyomuzda. Hoş geldin tekrar Murat Bağır.
3: Hoş bulduk. Ben de dinleyicilerimize iyi günler diliyorum, esenlikler diliyorum.
2: Programımıza geçmeden önce hatırlatma yapalım sevgili dinleyicilerimize. Soru ve görüşlerinizi ve üzerinde konuşmamızı istediğiniz konuları bize soru@radyomaranata.com adresine yazarak iletebilirsiniz. Evet, Tanrı'nın doğası 5. programına geçtik. Aslında bugün Tanrı'nın karakterine geçeceğiz. Bu konuyu birlikte irdeleyeceğiz. Ama o konuya geçmeden önce orada güzel bir konumuz kalmıştı. Her şeye gücü yeten Tanrı. Bu konu hakkında biraz bize bilgi verebilir misin? Her şeye gücü yeten Tanrı kelimesini neden kullanıyoruz? Nedir bu sevgili Murat Bağır?
3: Evet, bundan aslında bu konudan geçen programlarda da biraz konuşmuştuk. O yüzden hani
2: sanırım dördüncü programdaydı değil mi? Tanrı'nın doğası dördüncü programımızdaydı.
3: Evet, evet. Soru sormuştun. O yüzden tekrar bir iki dakika bahsetmek isterim. Tabii Tanrı'nın sınırsız bir Tanrı'dan bahsettik. Dolayısıyla gücü de sınırsız olan bir Tanrı ve gücü her şeye bir yeten bir Tanrı. Fakat burada genellikle yanlış anlaşılan bir konu vardı ki geçen programlarımızda bahsettik. Tanrı'nın gücünün sınırsız olması Tanrı'nın her şeyi yapacağı anlamına gelmiyor. Yani çünkü Tanrı kendi karakterine aykırı bir şekilde çalışmaz. Yani kendi karakterine, doğasına uygun olmayan şeyleri yapmaz. Ondan bahsetmiştik ve bununla ilgili de bir olumsuz bir örnek vermiştik. Hani sen de sormuştun. Sanırım kaya meselesiydi. Yani Tanrı kendi ağır taşıyamayacağı bir kaya yaratabilir mi? Bunun absürt bir şey olduğunu, çünkü bunun Tanrı'nın karakterine uygun bir şey olmadığından bahsetmiştik. Ama bugün olumlu bir örnek vermek istiyorum. Yani Tanrı'nın karakterine, doğasına uygun bir örnek vermek istiyorum. İbrahim ve Sara örneğini vermek istiyorum kutsal kitaptan. Yaratılış 17'den 17'de geçiyor bu konu. 15. ayetten itibaren okumak istiyorum. Tanrı İbrahim'e şunu söylüyor. Karın Sara'ya gelince ona artık Saray demeyeceksin dedi. Bundan böyle onun adı Sara olacak. Onu kutsayacak, ondan sana bir oğul vereceğim. Onu kutsayacağım, ulusların anası olacak. Halkların kralları onun soyundan çıkacak. İbrahim yüzüstü yere kapandı ve güldü içinden. 100 yaşında bir adam çocuk sahibi olabilir mi dedi. 90 yaşındaki Sara doğurabilir mi? Çünkü İbrahim ile Sara kocamışlardı. Yaşları hayli ileriydi. Sara adetten kesilmişti. İçin için gülerek bu yaştan sonra bu sevinci tadabilir miyim diye düşündü. Üstelik efendim de yaşlı. Yani burada baktığımızda Tanrı İbrahim'e bir vaat veriyor. Yani senin çocuğun olacak. Ve İbrahim düşünüyor. Ya ben 100 yaşındayım. Mümkün değil. Eşim Sara 90 yaşında. Hani adetten de kesilmiş, yaşlanmış. Hani mümkün değil hamile kalması, çocuk doğurması mümkün değil. İkisi de öyle şey düşünüyor. Yani bunun Tanrı için mümkün olamayacağını düşünüyorlar. Ayetin devamında şunu söylüyor 13. ayette. Rab İbrahim'e sordu. Sara niçin bu yaştan sonra gerçekten çocuk sahibi mi olacağım diyerek güldü. Rab için olanaksız bir şey var mı? bildiren vakitte gelecek yıl bu zaman yanına döndüğünde Sara'nın bir oğlu olacak. Yani bir yıl sonra geldiğinde göreceksiniz Sara'nın bir oğlu olacak ki oldu. Yani imkansız görünen bir şey insanlar için. Çok zor, yani zor değil, yani imkansız, zor demek de saçma olur. Yani imkansız, neyse, o yaşlardaki insanların çocuk sahibi olmaları, ama Tanrı için olanaksız bir şey var mı diyor. Ve Tanrı'nın karakterine uygun burada. Çünkü Tanrı İbrahim'e daha önce bir vaat vermişti. Yani İbrahim'in soyu aracılığıyla tüm ulusları kutsayacaktı. Yani tüm ulusları kutsamak Tanrı'nın karakterine uygun bir şeydir. Ve burada insanlar için imkansız bir şey Tanrı için imkansız değil. Ve Tanrı'nın bunu yaptığını, başardığını görüyoruz. Dolayısıyla Tanrı için yani olanaksız bir şey yok. Ama bu Tanrı gücünü kendi karakterine uygun bir şekilde, kendi doğasına uygun bir şekilde kullanır. Yani Tanrı bizim emir erimiz değil. Hani istediğimizde bunu yapabilir misin, şunu yapamaz mısın? Yani öyle birisi değil. Tanrı'ya saygıyla yaklaşmalıyız. Tanrı kendi karakterine ve kendi tasarısına uygun olarak, Tanrı bizden bağımsızdır. Kendi iradesine uygun olarak yani gücünü kullanır. Yani burada bu konuyla ilgili söylemek istediğim şey, eklemek istediğim buydu. Tabii ki bugünkü asıl konumuz Tanrı'nın karakteri. Aslında daha çok bundan sonra Tanrı'nın karakteri üzerinde konuşmak isterim.
4: Evet, evet, gerçekten sen öyle söyleyince aklıma geldi. Yani özellikle bu konu programımıza başlarken Allah kendisinden büyük bir taş varlık yaratabilir mi? Yani bu aslında biraz beyin zehirleyen bir soru aslında bu. İnsanları biraz inançtan uzaklaştırılması için belli bir inanç grubunun oluşturduğu bir sorudur bu aslında. Fakat senin bahsettiğin bu durumu tartıştığımızda sağlıklı bir cevap verdin bize ve doğru olan da bu zaten. Biz tabii ki bu şekilde bir şey yapabileceğini zaten Tanrı'nın işi gücü yok, bunlarla neden uğraşsın? Yani böyle şeylerle beyin bulandırıyor bazı gruplar, kesimler. Teşekkür ediyorum bu güzel cevap için. Lütfen gerçekten analiz etmek, etüt etmek, sağlıklı bir şekilde bu konulara cevap vermek kolay değil bazen, ama sizin yapmanız gereken şey, lütfen bu gibi sorular olduğu zaman kesinlikle doğru kişilerle konuşun, notlar alın ve doğru kaynaklarla haritada rotanızı doğru bulun diyoruz sevgili dinleyicilerimize. Bugün önemli bir konuya gireceğimizi bahsettik. İşte önemli konu Tanrı'nın karakteri konusuna başlıyoruz. Evet, Tanrı'nın da karakteri var. Ben hep şunu merak ederdim. Acaba Tanrı'nın karakteriyle insan karakteri hemen hemen aynı mı? Benzer özellikler var mı? Tanrı neden bize mesela kendi karakteristik özelliklerini vermek istemiştir? Yani hep böyle sorularım olmuştur. Tabii cevaplarını buldum ama eminim dinleyicilerimizin de böyle soruları vardır, ama biz bir yerden başlarsak nereden başlayalım? Tanrı'nın karakteri diye girelim Murat, istersen konuya.
3: Evet. Mesela yani biz yeni birisiyle tanıştığımızda hani onu iyi tanıyabilmemiz için onun karakterini tanımaya çalışırız.
4: Zaman geçirmemiz lazım, ki, soru sormamız gerekiyor. Evet, gezmemiz, yani onun, tozmamız lazım gibi, değil mi?
3: Tanıdıktan sonra hani onunla ne kadar yakın arkadaş olabiliriz veya olamayız, bunlar Tanrı'nın, yani onun karakterini tanıdıktan sonra bizi daha çok etkileyecektir vereceğimiz kararlarda. Tanrı'nın da bir karakteri var. Yani Tanrı zaten belki ileriki konularda değineceğiz, bilmiyorum yani zamanımız ne kadar yetecek, ama Tanrı insanı kendi benzerliğinde ve suretinde yaratmıştır. Yani biz ahlaki varlıklar olarak yaratıldık. Yani dolayısıyla Tanrı benzerliğinde yaratıldığımız için Tanrı da yani ahlaki bir şeydir. Ahlaki bir varlıktır. Tanrı'nın da ve biz Tanrı'nın bizden beklentisi de yani o ahlaki standartlarda kişiler, insanlar olabilmemizdir. Çünkü biz Tanrı'ya ne kadar çok bu açıdan da benzersek Tanrı'yı hoşnut etmiş oluruz ve onu yüceltmiş oluruz. Şimdi Tanrı'nın karakterine baktığımda ben özellikle üç açıdan Tanrı'nın karakterini değerlendirmek istiyorum. Bir, Tanrı'nın kutsal olması. İki, Tanrı'nın sevgi olması. Bir de kutlu bir Tanrı, yani bereketli, mutlu bir Tanrı olması açısından değerlendirmek istiyorum. İlk bakmak istediğim konu da Tanrı'nın kutsal olması. Yani kutsallık kavramı genellikle ülkemizde hani çok yeterince değer verilerek üzerinde düşünülen, anlaşılan bir konu değil maalesef. Yani çok, o açıdan çok önemli bir konu. Tabii kutsallık içerisinde, Tanrı'nın kutsallığı içerisinde Tanrı'nın adil olması, doğru, dürüst bir Tanrı olması, güvenilir, sadık bir Tanrı olması, değişmez bir Tanrı olması ve aynı zamanda kötülüğe karşı gazap gösteren bir Tanrı, tepki gösteren bir Tanrı olması na bakacağız. Ama ilk kutsallık kavramına baktığımızda İbranice'de bu kadoş kelimesi, yani ayrı olmak anlamına geliyor. Yani Tanrı'nın kutsal olması derken şu iki açıdan bunu düşünebiliriz. Bir, Tanrı'nın mutlak olarak yüce olması, yani temiz, arı olması, saf olması, tertemiz olması, mutlak yücelik anlamında düşünebiliriz. İkincisi ise genel kul, hani bir şeyi kutsal kılmak demek, onu genel kullanımdan, sıradan kullanımdan ayırmak için bu kelime kullanılıyor. Yani Tanrı için ayrılmış olarak kullanılıyor bu kelime. Yine bu kelimelere baktığımızda, hani bu açılardan baktığımızda Tanrı'nın günahtan ayrı bir Tanrı olduğunu görüyoruz, düşünüyoruz ve kutsal kitapta bunu okuyoruz. Tanrı günahtan, kötülükten tamamen uzak, tamamen ayrı, yani mutlak temiz, mutlak arı bir Tanrı olarak görüyoruz. Yani zerre kadar günahla, kötülükle bir ilişkisi yok. %100 tertemiz, %100 saf, kutsal, arı bir Tanrı ve hiçbir şekilde zerre kadar günahı, kötülüğü, kötülükten tiksinen, yani kabul edebilen bir Tanrı değil. Tamamen gerçekten mükemmel bir şekilde temizlik var Tanrı'nın yapısında. Bundan bahsediyoruz. Bununla ilgili kutsal kitapta çok örnek var ama ben Yeşaya peygamberin yaşadığı bir deneyimden bahsetmek istiyorum. Yeşaya 6. bölümde ki bu ayetleri okumak istiyorum. Bu Yeşaya'nın yaşadığı deneyimi anlatan. Birinci ayetten itibaren okumak istiyorum. Kral Uzziya'nın öldüğü yıl yüce ve görkemli Rabbi gördüm. Tahta oturuyordu. Giysisinin etekleri tapınağı dolduruyordu. Üzerinde seraflar duruyordu. Her birinin 6 kanadı vardı. İkisiyle yüzlerini, ikisiyle ayaklarını örtüyor, öbür ikisiyle de uçuyorlardı. Birbirlerine şöyle sesleniyorlardı. Her şeye egemen Rab, kutsal, kutsal, kutsaldır. Yüceliği bütün dünyayı dolduruyor. Serafların sesinden kapı seferleriyle ışıklar sarsıldı. Tapınak dumanla doldu. Vay başıma, mahvoldum dedim. Çünkü dudakları kirli bir adamım. Dudakları kirli bir halkın arasında yaşıyorum. Buna karşın kralı, her şeye egemen Rabbi gözlerimle gördüm. Seraflardan biri bana doğru uçtu. Elindeki sunaktan maşayla aldığı bir kor vardı. Onunla ağzıma dokunarak, işte bu kor dudaklarına değdi, suçun silindi, günahın bağışlandı dedi. Gerçekten biz, yani kutsallık kavramını çok önemsemiyoruz dedim. Yani çok anlamıyoruz dedim. Bunu nerede anlıyoruz mesela? Şimdi biraz önce baktığım, okuduğum o ayetlere baktığımızda Yeşaya bir görümünde Tanrı'yı gördüğünde, o kutsal Tanrı'yı gördüğünde, çünkü orada melekler Tanrı'ya tapınıyorlardı ve onun kutsal kutsal olduğunu ilan ediyorlardı. Yüce bir Tanrı olduğunu ilan ediyorlardı. Tanrı'ya yaklaştığında aslında kendi ne kadar kirli olduğunu, ne kadar günahlı olduğunu görmeye başlıyor. O günahı, o kirliliği rahatsız ediyor. O Tanrı'nın kutsal, Tanrı o kadar kutsal ki, o kadar yüce ve arı ki, yani o günah Yeşaya'yı o kadar rahatsız etti. Yani şey gibi düşünelim. Mesela güneşe doğru yaklaştığımızda o ısının bizi şey yapması, rahatsız etmesi gibi. Güneşe tamamen yaklaşamayız değil mi? Çünkü güneş bizi yakar. Tanrı da öyledir. Yani o günah, biz günahlı insanlarız çünkü. Yani her birimizin az veya çok günahları var. Yani Tanrı'nın kutsallığıyla karşı karşıya geldiğimizde ne kadar günahlı olduğumuzu, ne kadar kirli olduğumuz ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Tanrı'ya yaklaşamıyoruz. Tanrı'nın kutsallığına yaklaşmak demek, onun kutsallığı aslında şey, bir insanı öldürür. Zaten Yeşaya da bundan korktu. Ama ne oldu? İşte melekler aracılığıyla onun dudaklarına kor, Rus olarak kur, korden kondu ve şey günahları bağışlandı dedi. Mesela bunu Eski Ahit'te şeye görüyoruz. Eski Ahit'te tapınakta biliyorsunuz bir kutsal yer vardı. Bir de en kutsal yer vardı. Kutsal yerde en kutsal yeri bir perde ayırırdı. O en kutsal yerde antlaşma sandığı vardı ve onun üzerinde Tanrı'nın varlığı, huzuru bulunurdu. Ve oraya herkes her zaman gelemezdi. Ancak başkâhin ilk önce kendi günahları için kurban sunarak, daha sonra halkı için kurban sunarak yılda bir kez o en kutsal yere girebilirdi, hizmet için girebilirdi. Ve gerçekten uygun bir şekilde girmediği zaman ne olurdu? O Tanrı'nın varlığı o kişiyi öldürebiliyordu. Çünkü Tanrı'nın varlığı, o en kutsal varlığı oradadır. Yani Tanrı'ya yaklaştığımızda biz Tanrı'ya yaklaşamıyoruz. Yani Tanrı'nın kutsal varlığı buna izin vermiyor. Çünkü biz günahlıyız. Dolayısıyla bazen insanlar şey diye anlıyor. Yani hani geçen programlarda bahsettik. Cennete gitmek demek ne demek? Yani Tanrı'nın varlığının olduğu yere gitmek. Yani ben günahımla oraya giremem. Yani Tanrı'nın varlığı buna izin vermez. Duası buna izin vermez. Dolayısıyla benim o günahlarımdan arınmam lazım. Ama bak, kendi gücümle günahlarımdan arınamıyorum. Yani temiz kılınamıyorum. O yüzden İsa Mesih geldi. Yani benim tüm suçlarımı, tüm insanların tüm suçlarını, günahlarını o çarmıhta kendi üzerine aldı ve üçüncü gün ölümü yenip dirildi, zaferi kazandı. Ve onun doğruluğu ve onun başarısı sayesinde ben artık Tanrı'nın huzuruna girebiliyorum. Yani kendi gücümle değil, artık Tanrı'ya yaklaşabiliyorum, hamdolsun. Yani artık o Tanrı'nın kutsallığı, çünkü Tanrı bana baktığında artık kutsal birisi görüyor. Yani İsa Mesih'e iman eden kişinin üzerinde artık biraz sonra belki günümüz zamanı yeterse gazaptan bahsedeceğiz. O gazap kalkmış oluyor, artık Tanrı'nın huzuruna yaklaşabiliyoruz.
4: Evet. Teşekkür ediyorum Murat. Şimdi seni birazcık burada tatlı bir şekilde durdurmak istiyorum. Çünkü bir ara verelim isterseniz. Dinleyicilerimiz de bu küçük aradan sonra bizi tekrar radyoların başında, internet radyomuzun başında, Radyo Manata frekanslarında bizi dinlemeye devam etsinler. Hemen bir ara vereceğiz. Ondan sonra ikinci bölümde bu gazap konusunda da biraz konuşacağız. Çok merak ediyorum ben de bu konuyu. Sorularım var. Evet, şimdi kısa bir ara. Tekrar yeniden beraber olacağız.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
4: Gerçeğin Sesi.
6: Merhaba Radyo Maranata dinleyicileri. Kısa bir aradan sonra yeniden birlikteyiz. Radyo Maranata'da Tanrı doğasını birlikte bakıyoruz. Murat Bağır sorularımızı cevaplıyor. Evet, ikinci bölümdeyiz şu anda sevgili Murat Bağır. Aslında güzel bir konuya geçiyoruz. Doğruluk ve adalet konusuna geçeceğiz ve özellikle Tanrı doğru ve adildir diyoruz. Konuya böyle başlayalım. Sen bayağı Tanrı'nın karakteriyle ilgili bize birinci bölümde çok önemli şeylerden bahsettin. O önemli durumlara baktığımızda Tanrımızın, Rabbimizin ne kadar doğru ve adil olduğunu görüyoruz karakterinin özüne baktığımızda. Biraz bu doğruluk konusunda yani ben bir eğer dinleyiciysem Radyo Maranata'da tatmin olmak isterdim. Biraz bu konuyu açabilir misin? Nedir bu Tanrı'nın doğruluğu? Nedir bu bizim tartıştığımız standartlar? Nedir bu içimizde olan Tanrı'nın doğruluğu nedir? Biraz açabilir misin bu konuyu?
7: Şimdi Tanrı'nın kutsallığından bahsetmiştik. Kutsal demek tamamen günahtan ayrı, tamamen temiz, tamamen arı olması ve tamamen yüce olması anlamındadır. Dolayısıyla yani somut olarak baktığımızda bu ne demek? Yani bir Tanrı'nın kutsal olması. Tabii bu somut kavramlar var. Yani Tanrı'nın kutsallığından kaynaklanan. Bunlardan bir tanesi de Tanrı'nın doğru olması. Yani kutsallığının somut göstergelerinden bir tanesi. Tanrı'nın doğru olması. Yani Tanrı'nın aslında doğruluğun standardıdır. Yani doğruluğun standardı, doğruluk nereden kaynaklanır? Tanrı'nın kendi karakterinden, varlığından kaynaklanır. Bunu nasıl anlayabiliriz? Tanrı'nın doğruluğunun yani doğru olduğunu nasıl anlayabiliriz? Tanrı doğru olduğunu nasıl bize gösteriyor? Tanrı kendi yasası yani kutsal kitap aracılığıyla, sözleri aracılığıyla bu karakterinin bu özelliğini bize yansıtıyor. Çünkü doğruluk birisinin doğru olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Diğerleriyle olan ilişkilerinde anlayabiliriz. Yani birisi başkalarıyla olan ilişkilerinde söylediği sözler, sözlerine uyup uymaması, ne tür sözler söylüyor, o kişinin bize doğruluğunu gösterir, doğru olup olmadığını gösterir. Tanrı da kutsal kitapta kendi karakterini yansıtıyor. Kendi işte bize verdiği, insanlara verdiği ilkeler var, yaşam ilkeleri var, prensipler var. O ilkelere ve prensiplere baktığımızda Tanrı'nın doğru karakterini görebiliyoruz. Aynı zamanda Tanrı'nın yaratıklarla olan ilişkilerinde ilişkilerinde bu Tanrı'nın doğru olduğunu görüyoruz. Bir yasanın tekrarı kitabından bir örnek vermek istiyorum. 32. ayetten 32. bölüm 4. ayetten. O kayadır, içleri kusursuzdur, bütün yolları doğrudur. O haksızlık etmeyen güvenilir Tanrı'dır. Doğru ve adildir. Yine mezmurcu da başka bir ayet olarak şunu söylemiş, 89. mezmurda 14. ayette: tahtın adalet ve doluluk üzerine kurulu, sevgi ve sadakat önü sıra gider. Dolayısıyla yani kutsal kitap Tanrı'nın doğru bir Tanrı olduğunu ilan etmekte. Ama tabii ki canınca söylediğin gibi bu kişinin, yani birisinin doğru olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Onun sözlerinde, eylemlerinde anlayabiliriz. Yani onun sözlerine, şimdi ben bir şey deyip yarın o sözümü tutmazsam hani doğru birisi olmam. Tanrı kutsal kitaba baktığımızda Tanrı'nın bazı sözler verdiğini ve o sözleri tuttuğunu görüyoruz. Mesela bir örnek vermek gerekirse Nehemya 9. bölüm 7. ayetten itibaren okumak istiyorum. Nehemya İsrailler Tanrı'ya dua ederken şu şekilde dua ediyorlar: Ya Rab, Avram'ı seçen, yani İbrahim'i seçen, onu Kildenlerin Ur kentinden çıkaran, ona İbrahim adını veren Tanrı sensin. Onu kendine yürekten bağlı buldun ve onunla bir antlaşma yaptın. Kenanlı, Hitit, Amorlu, Perizli, Yavuz ve Girgaş topraklarını onun soyuna vereceğim deyip sözünü tuttun. Çünkü sen doğrusun. Yani Tanrı İsrail, İbrahim'e, ilk önce İbrahim'e, sonra da İsraillere bu vaadi veriyor. Bir vaatte bulunuyor. Bu toprakları size vereceğim diye. Sonra baktığımızda tarihe, kutsal kitaba da baktığımızda bu toprakları gerçekten İsrail'e verdiğini görüyoruz. Dolayısıyla Tanrı doğru bir Tanrı'dır. Sözünü tutan bir Tanrı'dır. Kutsal kitaptaki sözleri, prensipleri, ilkeleri gerçekten baktığımızda gerçekten en yüksek standartlardır. Hani eski ayete baktığımızda, o eski ayetin yasalarına baktığımızda, yani o çağdaki en ileri, en yüce standartlar olduğunu görebiliyoruz. Tanrı'nın standartlarının, Tanrı'nın doğruluğunu yansıtmaktadır çünkü.
6: Evet, aslında burada birazcık dinleyicilerimiz belki merak ediyorlardır. Bir ayet okudun sen. Mezmur 89:14'te tahtın adalet ve doğruluk üzerine kurulu, sevgi ve sadakat önün sıra gider. Buradaki tahtın adalet ve doğruluk, bu taht hangi anlamda söyleniyor? Yani biraz, çünkü merak edebilir dinleyicilerimiz. Buradaki tahtı biraz açıklayabilir misin Murat?
7: Şimdi şöyle, yani Tanrı'nın egemenliği, yani tabii ki biz Tanrı'nın çocuklarıyız. Yani iman ettiğimizde Tanrı'nın ailesine katılıyoruz ve bizim ruhsal olarak kralımız, yani Rabbin kendisidir. Bir gün yani ruhsal olarak onun yanına gideceğiz ve onun yanında yaşayacağız. Bu açıdan Tanrı'ya güvenebiliriz. Yani Tanrı'nın tahtında gerçekten doğruluk ve adalet vardır. Yani biraz önce bahsettik. Biraz sonra da bahsedeceğiz. Adalet kavramı çok önemli çünkü. Yani Tanrı doğru bir Tanrı'dır. Günahı görmezden gelmez. Yani günahlı bir şekilde biz Tanrı'nın huzuruna gidemeyiz. Yani işte ben işte bazen insanlar şey diye düşünüyor. Yani baktığımızda çevremizde insanların o kadar çok günah işlediğini görüyoruz ki. Yani özellikle günümüzde zamanımız baktığında yani çok büyük bir yozlaşmanın olduğunu görüyoruz. Neden? Çünkü Tanrı korkusu yok. Yani Tanrı'yı tam olarak da doğru tanımadıkları için. Yani Tanrı'nın sanki tüm bunların hesabını sormayacak veya bunları görmezden gelecek bir Tanrı olarak gördükleri için, yanlış tanıdıkları için maalesef. Yani işte insanlar ne düşünüyor? İşte ben şu günahı yapabilirim, ya bunu yapabilirim ama işte sonra gider biraz ibadet yaparım, biraz iyilik yaparım, bunları affettiririm diye düşünüyor. Hayır, yani biz kendi başarımızla, kendi çabamızla biz kendimizi aklayamıyoruz. Kendimizi doğru kılamıyoruz. Öyle bir Tanrı olsaydı o Tanrı doğru Tanrı olmazdı. Yani onun tahtı doğru olmaz. Yani o yüce bir Tanrı olmaz. Kutsal bir Tanrı olmaz. O insanların yarattığı bir Tanrı olur. Ama Tanrı'nın tahtı gerçekten doğru bir Tanrı'dır. Yani doğru bir Tanrı olduğu için ben onun günahlı bir şekilde ona yaklaşamıyorum. Beni kayıran bir Tanrı değil. Yani günahlıyı kayıran bir Tanrı değil. O günahın bedelinin ödenmesi lazım. Yani günahın, adaletin sağlanması lazım. Biraz sonra adaletten bahsedeceğiz zaten. Yani bu açıdan Tanrı'nın tahtı doğruluk ve adalet üzerine kuruludur.
6: Yani ne olursa olsun Tanrı adaletlidir. Hiçbir şekilde bu konuda yani kayırmaz lütfuyla ve sevgisiyle adaletini özellikle tahtın önünde, açıkladığın tahtın önünde bir şekilde inayetiyle bu dengeyi sağlar diyorsun. O zaman en son bize sanırım şeyden okudun değil mi? Bu Yaratılış 18'den mi okudun en son? 18-22'den okuduk mu? Nehemiya 9 ve 7-8'den devam ettik sanırım. O zaman eğer geçebilirsek bu konuyu burada bırakıp adalet ve hakkını verme konusu sanırım bu konudan bahsettin bize biraz. O zaman ben burada bir soru sorayım. Tanrı bize günahımızın karşılığını bir şekilde veriyor mu? Yani bizi cezalandırıyor mu? O zaman adalet konusuna giriyoruz. Yani hani çocukken de büyükken de söyler. Birbirimize söyleriz. Biri bir yanlış bir şey yaptığı zaman oğlum boş ver kavga etme. Allah ona adaletini sağlar. Ya da işte oğlum intikam alma. Tanrı ona gereken cezayı verir. Çünkü halk arasında bela okuma vardır biliyorsunuz. Hani böyle ağız alışkanlığıdır ya, aman aman bela okunma, bela okursan başına gelir, ya da aman aman bela okunma bunun başına gelir, böyle bir halk kültürü var. Bilmiyorum Avrupa ve yabancı kültürlerde de böyle bir şey var mı, ama ben kendi kültürümde biliyorum öyledir. Yani sonuçta bir adalet, yani insanların istediği bir adalet var, çünkü Türkiye zor şartlarda olan bir ülke zaman zaman ve kavgayı ve karakter olarak da agresif bir kültür, sinirli bir kültür, öfkeli bir kültür ve böyle durumlarda bela çok okuyoruz birbirimize. Bu yüzden bu yoldan yola çıkarak hangi konulara dikkat etmeliyiz ya da etmemeliyiz? Adalet konusunda ne söyleyebiliriz Tanrı'nın adaleti konusunda?
7: Şimdi doğruluk ve adalet kelimeleri birbiriyle çok ilişkili iki kelime, iki

0: karşısında Tanrı'nın gösterdiği bir de tavır olması lazım. Yani bunu görmezden gelirse olmaz. Onun kendi karakterine aykırı bir şey. Yani burada adalet kavramı şeye giriyor, devreye giriyor. Yani Tanrı'nın standardına uygun yaşanmadığında Tanrı buna bir karşılık vermesi lazım. Bir şey söylemesi lazım, bir şey demesi lazım. Yani bu Tanrı'nın adaleti kavramıdır. Yani diyelim bir haksızlık yapıldı. Yani bir günah işlendi. Tanrı buna bu Tanrı'nın standartına aykırı bir şeydir. Tanrı'nın doğruluğuna aykırı bir şeydir. Ama bunu görmezden gelecek mi Tanrı? Görmezden gelirse o zaman adil olmaz. Yani bunu görmezden gelmeyip bir karşılık verirse, karşılık vermesi lazım. Çünkü Tanrı'nın adaleti bunu gerektirir. O zaman yani tek başına doğruluk kavramı yeterli değil. Yani doğruluk ve adalet birbirleriyle gider, birbirini tamamlar. Günahın karşılığını verme, kötülüğün karşılığını verme, görmezden gelmeme Tanrı'nın adaleti kavramını bize gösteriyor. Yoksa hani tek başına doğru olmak bir şey yani yeterli olmuyor. Tabii ki doğru olmak güzel bir şey ama Tanrı aynı zamanda adil bir Tanrı'dır. Ve bunu yaparken Tanrı ayrıcalık yapmaz. Yani insanlar arasında ayrıcalık yapmaz. Kim ne yaptıysa ona karşılığını veren bir Tanrı'dır. İyi kötü kim ne yaptıysa ona karşılığını veren bir Tanrı'dır. Kutsal kitaptan bir ayetle bunu desteklemek istiyorum. Zekeriya bölümünden, 7. bölümden, Zekeriya kitabından 7. bölümden 8. ayeti okumak istiyorum. 8. ayetten itibaren okumak istiyorum. Rab Zekeriya'ya yine seslendi. Her şey egemen Rab diyor ki, gerçek adaletle yargılayın. Birbirinize sevgi ve sevecenlik gösterin. Dul kadına, öksüze, yabancıya, yoksula baskı yapmayın. Yüreğinizde birbirinize karşı kötülük tasarlamayın. Yani Tanrı'nın adil bir Tanrı olduğu için, kendisi adil olduğu için bizim de aynı şekilde adil olmamızı istiyor. İnsanlara haksızlık yapmamızı istemiyor. Özellikle haksızlığı kime karşı yaparız? Zayıf olana yaparız, güçsüz olana yaparız. Çünkü onları savunacak kimse yoktur. Yani işte adaleti onlardan esirgeriz. Gücümüzü onlara karşı karşı kullanırız. Gerçekten Tanrı özellikle bu kadar, yani özellikle güçsüz olanlara, zayıf olanlara karşı çok daha duyarlı bir Tanrı'dır. Yani onların haklarını, adaletini kesinlikle alacaktır. Eğer bu dünyada bir adalet yerine gelmezse bile insanlar bilmeli ki Rabbin karşısına çıkacağız ve yaptıkların her şeyini, yaptığımız her şeyin hesabını Tanrı'nın önünde vereceğiz. Yine Kolosililer 3:25'te dediği gibi haksızlık eden ettiği haksızlığın karşılığını alacak ve hiçbir ayrım yapılmayacaktır. Kesinlikle hiçbir ayrım yapılmayacaktır. Yani haksızlık eden, yani bazen biz bu dünyada düşünüyoruz. İşte ben şunu yaptım, bunu yaptım. Kimse görmedi. İşte ceza almadım, kaçtım falan. Hayır. Tanrı'nın karşısına çıkacağız ve biraz önce bahsettik, yani Tanrı her şeyi gören bir Tanrı'dır.
1: Evet, yani şey gibi bu, hani aslında güzel bir söz oluyor. Hani büyüklerimiz diyor ya, oğlum Tanrı her şeyi görüyor. Biz haksızlığa uğradık ama hani genelde anneye babalarımız söyler, de en yakın arkadaşlarımız söyler. Gerçi Tanrı'nın sözünü de yazıyor, okuduğunuz ayetlerden de belli oluyor. Tanrı bir şekilde adaletini sağlıyor. O zaman Murat, bu bölümde durmamız lazım çünkü programımızın sonuna geldik. Biz diğer programda belki de Tanrı'nın adaletini bizi nasıl çağırdığı konusunda biraz konuşabiliriz. Burada programımızı bitirelim. Sevgili dinleyicilerimiz, Murat Bağır'la Tanrı Doğası programı Tanrı'nın karakteri bölümünde şimdilik duruyoruz ve burada bitiriyoruz. Yeni bir programda tekrar sizinle buluşmak üzere diyoruz. Teşekkür ediyoruz Murat Bağır.
0: Ben de teşekkür ediyorum. İnsanlıklar diliyorum.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
3: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan, sözleri

Ey her şeye gücü yeten Tanrımız! Bizden önceki Hristiyanlar için sana şükrediyoruz. İsa'nın kanıyla onlara zafer verdiğin için sana teşekkür ediyoruz. Bizi de senin mutlu ve kutsal azizlerin yap. Sana güvenenlere yardım et. Öyle ki bu yüce mücadelede dayanalım. Ve zorluk geldiğinde bile imanla sabredelim. Bize lütfunu ver. Bize lütfunu ver ki cennetinde sana övgü

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
4: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

0: Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor, yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.
1: Radyo Maranata, Radyo... Anadolu toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
4: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
4: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.
4: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa Kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var toplumumuzda. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Tabii ki bunun en iyi yolu İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizi takip edebilirsiniz. Evet, bugün Yuhanna 11:25 ayeti üzerinde konuşacağız. Bu ayette İsa ona diriliş ve yaşam benim dedi. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Sözleri üzerinde, ayeti üzerinde duracağız. Bu bağlamda ben ilk sorumla başlamak istiyorum pastörüm. İsa'nın diriliş ve yaşam olması ne anlam ifade ediyor?
1: Evet, İsa Mesih diriliş dediğinde ölümün zıttını söylüyor. Yani ölüm dediğimizde artık yok olmuş, yani bütün her şey bitmiş bir insanı anlıyoruz. Ve İsa Mesih de dirilişin kendisi olduğunu söylediğinde ölümün üzerinde zafer kazanmış kişi olduğunu ifade ediyor. Yaşam olduğunu ifade ediyor. İsa Mesih özellikle Yuhanna kitabında yaşam olduğunu vurguluyor. Diriliş olduğunu da vurguluyor. Yuhanna 1. bölüm 4. ayette şunu yazıyor. Yaşam ondaydı. Ve yaşam insanların ışığıydı. Işık karanlıkta parlar, karanlık onu alt edemedi. Yani yaşam Yuhanna kitabının ana temalarından birisidir. Bu sözcük kutsal kitapta en çok Yuhanna'da geçiyor, yaşam sözcüğü. Ve yaşam aynı zamanda Mesih'in armağanıdır ve kendisi bizzat yaşamın kendisidir. Ve sonsuz yaşamın temeli de Tanrı'yı aramak, Tanrı'yla ilişki içinde olmaktır. İsa Mesih burada diriliş ve yaşam benim dediğinde, yani bir kendimizi havuza atlamak gibi düşünebiliriz. Nasıl suyun içindeysek, İsa Mesih'e iman ettiğimizde de yaşamın kendisiyle birlikte olduğumuz için bizler de yaşam oluyoruz. Yine İsa Mesih şöyle diyor, diriliş ve yaşam benim, bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır sözünde. Evet, o bir ışık ve karanlıkta parlar. Yani ışık ve karanlık da zıt kavramlar. Evet. Işık Tanrı ve tanrısal olanı ifade ederken karanlıksa kötü olan, şeytan, cinlerle ilgili konuları ifade ediyor. Ve karanlık onu alt edemedi dediğinde şeytan ve şeytansal olan herhangi bir şey İsa Mesih'i alt edemez. Ölüm de karanlık bir şeydir. Evet. Ve ölüm de İsa Mesih'i alt edememiştir.
0: Evet, peki İsa Mesih'in dirilişi bizim için neden önemlidir?
1: Yani eğer İsa Mesih dirilmemiş olsaydı, o zaman bizler de ölümde kalmış olacaktık. Yani bizler için de ölümde kalmak, yani sonsuz yaşamın olmaması anlamına geliyor. Ve bu aslında İsa Mesih'in, yani diriliş ve yaşam olması, o dönemde de kendisi vaaz ettiğinde, söylediğinde, tanıklık verdiğinde, öğreti verdiğinde çok fazla anlaşılmadı. Hatta Lazar'ın dirilişiyle ilgili bir bölüm vardı. Orada Marta ile konuşuyor ve bu sözleri söylüyor. Söyledikten sonra Marta ona diyor ki, evet ya Rab, senin dünyaya gelecek olan Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman ettim. Yani Tanrı oğlu. Yani bu ne demek? Mesih'i uluhi kimliğiyle tanımak anlamına geliyor. Yani biz İsa Mesih diriliş ve yaşam dediği zaman onu uluhi kimliğiyle tanımamız gerekiyor. Ve İncil'de birbirinden farklı olaylarda birbirinden farklı kişiler özellikle İsa Mesih'in kudretli işlerini gördüklerinde ona sen Tanrı'nın oğlusun dediler. Yani Tanrı'dan gelen uluhi kimliğe sahip varlıksın dediler. Sadece insanlar değil, kötü ruhlar, cinler de İsa Mesih'le karşılaştıklarında ona sen Tanrı'nın oğlusun diyorlar ve ayaklarına kapanıyorlardı. Hatta bu konuda Markos kitabında 3. bölüm 7-11 ayetlerde şunu yazıyor. İsa öğrencileriyle birlikte göl kıyısına çekildi. Celile'den büyük bir kalabalık onun ardından geldi. Ayrıca bütün yaptıklarını duyan büyük kalabalıklar Yahudiye'den, Yeruşalim'den, İdümeya'dan, Şeria Irmağı'nın karşı yakasından, Sur ve Sayda bölgelerinden kendisine akın etti. İsa kalabalığın arasına sıkışıp kalmamak için öğrencilerine bir kayık hazır bulundurmalarını söyledi. Birçoklarını iyileştirmiş olduğundan çeşitli hastalıklara yakalanlar ona dokunmak üzere üşüşüyorlardı. Kötü ruhlar onu görünce ayaklarına kapanıyorlar. Sen Tanrı'nın oğlusun diye bağırıyorlardı. Marta da Mesih'le yaptığı diyalogda İsa Mesih'e böyle hitap ediyor. Ve biraz olayı anlatırsak, yani bu aslında geçtiği bölüm oldukça önemli. Diriliş ve yaşam benim dediğinde. Yani Marta'nın ağabeyi ölmüştü. Lazar 4 gün mezardaydı. Ve İsa oraya geliyor. Ve onlar hatta Marta İsa'ya diyor ki, ya Rab işte burada olsaydın kardeşim ölmezdi. Şimdi bile Tanrı'dan ne dilersen onu sana vereceğini biliyorum. İsa da kardeşin dirilecektir dedi diyor. Marta son günün diriliş günü olduğunu biliyorum dedi. İsa da ona işte bizim ana konumuz olan, bugünün konusu olan, evet, diriliş ve yaşam benim. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecek. Buna iman ediyor musun? Marta'nın cevabı da önemli. Evet ya Rab dedi. Senin dünyaya gelecek olan Tanrı oğlu Mesih olduğuna iman ettim diye söylüyor.
0: Evet. Aslına baktığımızda gerçekten İsa Mesih hem ona iman edenlere tabii ki sonsuz yaşamı vereceğini, hem de aslında hizmeti boyunca da birçok insanı aslında ölümden dirilttiğini de görüyoruz fiziksel anlamda da. Ama tabii ki onun amacı sonsuz yaşamda bizim yaşamamız, sonsuza dek kendisiyle birlikte olmamız aslında. Ama bu bağlamda şunu da sormak istiyorum. Belki bu kavram tam olarak yabancı olabilir birçok insan için ya da anlaşılması açısından, daha iyi anlaşılması açısından sonsuz yaşam ne demektir? Belki biraz bunun üzerinde konuşursak daha iyi anlayabiliriz bu durumu.
1: Evet. İşte sonsuz yaşam hem bu dünyada hem de sonsuza dek Tanrı'yla birlikte yaşamaktır. Yani bu insan ölümlü olduğundan beri arzuladığı bir şeydir iç varlığında. Çünkü insan ölümsüz olarak yaratıldı. Yani özellikle bu seride bunu sık sık vurguluyorum. İnsan ölümsüz olarak yaratıldı ama günah nedeniyle öldüğü için sonsuz yaşamdan ayrıldı. Ve Tanrı tekrar ne yapmak istiyor? Sonsuz yaşam vermek istiyor. Ve bu sonsuz yaşam için sadece İsa Mesih'in olduğu günlerde sonsuz yaşamla ilgili konular sadece İsa Mesih'in olduğu günlerde geçmiyor. Yani daha önce Kral Davut, yani toplumumuzda Davut peygamber olarak biliniyor. Zebur olarak bilinen kitapta 16. mezmurda şöyle yazıyor. Koru beni ey Tanrı, çünkü sana sığınıyorum. Rabbe dedim ki efendim sensin, senden öte mutluluk yok benim için. Ülkedeki kutsallara gelince soyludur onlar, biricik zevkim onlardır. Başka ilahların ardınca koşanların derdi artacak. Onların kan sunularını dökmeyeceğim. Adlarını ağzıma almayacağım. Benim payıma, benim kaseme düşen sensin ya Rab. Yaşamım senin ellerinde. Payıma ne güzel yerler düştü. Ne harika mirasım var. Övgüler sunarım bana öğüt veren Rabbe. Geceleri bile vicdanım uyarır beni. Gözümü Rab'den ayırmam, sağımda durduğu için sarsılmam. Bu nedenle içim sevinç dolu, yüreğim coşuyor. Çünkü, burası önemli, çünkü sen beni ölüler diyarına terk etmezsin. Sadık kulunun çürümesine izin vermezsin. Yaşam yolunu bana bildirirsin. Bol sevinç vardır senin huzurunda. Sağ elinden mutluluk eksilmez. Davut, kendisinden sonra gelecek Mesih'in kendisine yaşam vereceğini biliyordu. Ve İsa da, yani yine sözünde şunu söylüyor, yani bir öğreti veriyor ve ondan sonra diyor ki baba saat geldi, oğul da seni yücelsin. Çünkü sen ona bütün insanlık üzerinde yetki verdin. Öyle ki sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımalarıdır. Yani sonsuz yaşam Tanrı'nın kendisidir ve İsa Mesih'i tanımalarıdır.
0: Evet, ve tabii ki bu sonsuz yaşam çok önemli aslında. Tabii ki Tanrı ile herkes aslında cennete gitmek istiyor, arzuluyor ve bunun içinde uğraşıyor. Ve bu sonsuz yaşamı sağlayabileceğini de söylüyor tabii ki İsa Mesih. Dirilişe bizim peki neden ihtiyacımız var pastörüm? Biz İsa Mesih'e iman ettiğimizde aslında ölümden dirileceğiz öldükten sonra. Peki buna neden ihtiyacımız var? Nasıl bir bakış açısıyla bakmamız lazım dirilişe kendimiz için?
1: Yani eğer diri değilsek, bizler ölmüşsek bu dünyada sonsuzluktan uzakız. Yani kozmik tozuz. Yani bu sözü de seviyorum aslında. Onu da çok sık kullanıyorum. Yani diğer canlılardan çok fazla bir farkımız da yok. Yani diğer canlılarda bilinç yok, işte duygu yok, akıl yok, ahlaki nitelikler yok. Yani ölüp gidip toprağa karışıyorlar. Eğer diriliş yoksa biz de onlar gibi olacağız. Ve burada Mesih'in dirilişin önemi de çok büyüktür. Çünkü eğer Mesih dirilmemişse biz o zaman ölü olarak kalıyoruz. Ve o şu ayetleri yazıyor Korintlilerde Mesih'in dirilişinin önemiyle ilgili olarak. Eğer Mesih'in ölümden dirildiği duyuruluyorsa nasıl olur da bazıları ölüler dirilmez diyor. Ölüler dirilmezse Mesih de dirilmemiştir. Mesih dirilmemişse bildirimiz de imanımız da boştur. Bu durumda Tanrı ile ilgili tanıklığımız da yalan demektir. Çünkü Tanrı'nın Mesih'i dirilttiğine tanıklık ettik ama ölüler gerçekten dirilmezse Tanrı Mesih'i de diriltmemiştir. Yani sık sık bunu vurguluyor, söylüyor. Ölüler dirilmezse Mesih de dirilmemiştir. Mesih dirilmemişse imanınız yararsızdır. Siz de hala günahlarınızın içindesiniz. Buna göre Mesih'e ait olarak ölmüş olanlar da mahvolmuşlardır. Eğer yalnız bu yaşam için Mesih'e umut bağlamışsak herkesten çok acınacak durumdayız. Oysa Mesih ölmüş olanların ilk örneği olarak ölümden dirilmiştir. Ve ölüm bir insan aracılığıyla geldiğine göre, yani Adem ve Hava aracılığıyla, ölümden diriliş de yine bir insan, yani insan tam insan doğasına sahip Mesih aracılığıyla geliyor. Herkes Adem'de ölüyorsa herkes Mesih'te yaşama kavuşacak. Her biri sırası gelince dirilecek diye ayetler devam ediyor. Ve o zaman demek ki biz bunlara baktığımızda yaşayacaksak Mesih'te o zaman dirilmemiz lazım. Dirilmemiz için ona iman etmemiz lazım. Yine Romalılara mektupta şunu yazıyor. İşte tek bir suçun bütün insanların mahkumiyetine yol açtığı gibi bir doğruluk eylemi de bütün insanlara yaşam veren aklanmayı sağladı. Çünkü bir adamın söz dinlemezliği yüzünden nasıl birçoğu günahkar kılındıysa bir adamın söz dinlemesiyle de birçoğu doğru kılınacaktır. Kutsal yasa suç çoğalsın diye araya girdi ama günahın çoğaldığı yerde Tanrı'nın lütfu daha da çoğaldı. Öyle ki günah nasıl ölüm yoluyla egemenlik sürdüyse Tanrı'nın lütfu da Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla sonsuz yaşam vermek üzere doğrulukla egemenlik sürsün. İşte bu nedenlerden dolayı bizim dirilişe ihtiyacımız var.
0: Evet, tabii ki fiziksel olarak her birimiz ölüyoruz. Daha önceki programlarda da konuşmuştuk aslında günah nedeniyle ölüyoruz. Tanrı'dan bir kopuş da yaşadık. Bu noktada aslında diriliş tabii ki biraz daha ruhsal bir durum. Ruhsal ölümden biraz bahsetmek gerekiyor belki bu diriliş kavramına daha doğru bir noktadan bakabilmek için. Biz ruhsal ölüm nedir? aslında o dirildiğimizde ruhsal olarak mı dirilmiş olacağız? O ruhsal ölümden biraz bahsedebilir misiniz?
1: Tabii. Yani ölüm, bir bedensel ölüm var. Yani bu fiziksel olan bir şeydir. Bu da günahın yargısıyla ortaya çıkıyor. Ama hemen bir anda olmuyor. Yani Adem ve Havva günah işlediklerinde fiziksel olarak hemen ölmediler. Ama ruhsal olarak hemen öldüler. O anda Tanrı'dan koptular. Fiziksel ölümleri biraz daha yavaş olarak gelişti. Bugün de biz farklı bir şekilde aslında aynı şeyi deneyim ediyoruz. Yani doğuyoruz, fiziksel olarak hemen ölmüyoruz. Evet. Ama daha sonra ölüyoruz. Ruhsal ölüm Tanrı'dan kopuk olmak demektir. Tanrı'nın yargısı altında kalmak demektir. Romalılar 3. bölüm 23. ayette, çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı diyor. Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kalmak demek, Tanrı'nın benzeyişinde yaratılan, yani ölümsüz yaratılan insan nedir? Bu yüceliğini kaybediyor ve ölümlü oluyor. O zaman demek ki ruhsal ölüm ciddi bir şeydir. Evet. Yani ve biz bu maddi dünyada yaşarken aslında bu ruhsal ölüme çok fazla odaklanmıyoruz. Bedensel ölümden daha korkunç bir olaydır.
0: Evet, şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
2: Hristiyanlık, tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık, kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Bugün Yuhanna 11. bölüm 25. ayet olan "Diriliş ve yaşam benim, bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır" dediği İsa Mesih'in ayetleri üzerinde konuşuyoruz. Aslında ilk bölümde biz ruhsal ölümden, sonsuz yaşamdan ve İsa Mesih'in diriliş ve yaşam olması ne demek üzerinden konuştuk. Ben şununla devam etmek istiyorum aslında. İsa Mesih'in İncil'de okuduğumuzda birçok insanı ölümden dirilttiğini görüyoruz pastörüm. Kendisi de ölümden dirildi. Fakat dirilmesi bizim İsa Mesih'e Rab ve kurtarıcı olarak iman ettiğimizde dirileceğimiz anlamına taşır mı? Yani bunu bizi aslında garantiliyor mu İsa Mesih?
1: Tanrı'nın vaadine göre evet öyledir. Yani eğer öyle değilse o zaman biz boş boşuna inanıyoruz. Hatta İbranilere mektupta iman bölümü hakkında güzel sözler var. Yani imanı şöyle açıklıyor İbranilere mektup 11. bölümde. İman, umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır. Atalarımız bununla Tanrı'nın beğenisini kazandılar. Evrenin Tanrı'nın buyruğuyla yaratıldığını, böylece görülenlerin görünmeyenlerden oluştuğunu iman sayesinde anlıyoruz. Habil'in Tanrı'ya Kain'den önce daha iyi bir kurban sunması iman sayesinde oldu. İmanın sayesinde doğru biri olarak Tanrı'nın beğenisini kazandı. Çünkü Tanrı onun sunduğu adakları kabul etti. Nitekim Habil ölmüş olduğu halde iman sayesinde hala konuşmaktadır. İman sayesinde Hanok ölümü tatmamak üzere yukarı alındı. Kimse onu bulamadı. Çünkü Tanrı onu yukarı almıştı. Yukarı alınmadan önce Tanrı'yı hoşnut eden biri olduğuna tanıklık edildi. İman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır. Ne yazıyor? İman olmadan Tanrı'yı hoşnut etmek olanaksızdır. Tanrı'ya yaklaşan onun var olduğuna ve kendisini arayanlara ödüllendireceğine iman etmelidir. Sonra Nuh'tan söz ediyor ve İbrahim peygambere geliyor. İman sayesinde İbrahim miras alacağı yere gitmesi için çağrılınca Tanrı'nın sözünü dinledi ve nereye gideceğini bilmeden yola çıktı. Yani İbrahim peygamberi Tanrı çağırdığı zaman o itaat etti bu çağrıya. Evet. Nereye gideceğini bilmiyordu ama yola çıktı ve iman sayesinde yabancı olarak vaat edilen ülkeye yerleşti. Bu bölümün sonunda da şunu yazıyor. İmanları sayesinde bunların hepsi Tanrı'nın beğenisini kazandıkları halde hiçbiri vaat edilene kavuşamadı. Bizden ayrı olarak yetkinliğe erişmesinler diye Tanrı bizim için daha iyi bir şey hazırlamıştı dediği, gelecekteki İsa'ya imanlarıyla onlar o umuda sahip olarak yaşadılar. Ve Yuhanna bölümünde de kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan, ne bedenden, ne insan isteğinden doğdular. Tersine Tanrı'dan doğdular. Şimdi ben dinleyiciye sormak istiyorum. Yani siz de iman ediyor musunuz? Yani eğer siz İsa Mesih'e iman ediyorsanız bir İbrahim peygamber gibi o zaman ne olacak? Sonsuz yaşama sahip olacaksınız ve iman görmediği şeyden emin olmak. O da Tanrı sözüyle mümkün oluyor.
0: Evet, biz Tanrı sözünü aslında okuyoruz ve görüyoruz ki orada Tanrı'nın büyük bir tasarısı var ve vaadi var. Ve o vaadi aslında İsa Mesih'te gerçekleşiyor ve sadece buna iman etmemiz gerekiyor. Bu sonsuz yaşamı elde edebilmemiz için. Peki pastörüm, merak da edilir aslında çokça. İnsanlar yani dirilişten sonra nasıl olacak? Dirildikten sonra bir bedenimiz olacak mı yoksa sadece ruh mu olacağız? Dirilişten sonrası merak edilen bir durum olduğunu düşünüyorum. Biraz bahsedebilir misiniz ondan da?
1: Tabii. Aslında dirilişi ve dirilişten sonraki yaşamı kutsal kitapta en iyi İncil bölümlerinde anlıyoruz. İsa Mesih'e kadar, yani yine İncil'in bütün bölümleri de dahil olmak üzere, aslında bir ölüler diyarı denen yerin ne olduğu pek belli değildi. Bu eski antlaşma Tevrat bölümleri dediğimiz bölümlerde. Örneğin İbrahim peygamber ölümden sonraki yaşam hakkında çok fazla bir fikri yoktu. Davut peygamber yine aynı şekilde ölümden sonrası hakkında çok fazla bir fikri yoktu. Ölüler diyarı olarak geçti. Ve İncil de bunu açıklıyor ama aynı zamanda çok fazla da açıklamıyor. Yani o yüzden konuşurken dikkat etmemiz lazım. Diriliş olacak deniyor. Diriliş bedenleri olacak diyor. Şunu yazıyor. 1. Korintiler 15. bölümde. Ama biri çıkıp ölüler nasıl dirilecek? nasıl bir bedenle gelecekler diye sorabilir. Ne akılsızca bir soru. Ektiğin tohum ölmedikçe yaşama kavuşmaz ki. Ekerken oluşacak bitkinin kendisinin değil, yalnızca tohumunu, buğday ya da başka bir bitkinin tohumunu ekersin. Tanrı tohuma dilediği bedeni, her birine kendine özgü bedeni verir. Her canlının eti aynı değildir. İnsan eti başka, hayvan eti başka, kuş eti başka, balık eti başkadır. Göksel bedenler var, dünyasal bedenler vardır. Göksel olanların görkemi başka, dünyasal olanlarınki başkadır. Hı hı. Şimdi burada bu göksel bedenler dediği zaman bunu biz diriliş bedeni olarak düşünmeliyiz. Benim aklıma İncil'de, yine İncil'in son bölümlerinde İsa Mesih dirildiği zaman Thomas'a görünüyor, Matta İncil'inde. Kapı kapalıyken oraya geliyor. Yani bu demek ki dirilişten sonraki beden, yani hem bir beden olacak ama hem de bu maddi var olan işte kapı, duvar gibi, hı hı, konular da ortadan kalkacak gibi görünüyor. Yani öyle anlıyorum. Ve yine Efeslilere mektupta bunu yazıyor ve biz dirildiğimiz zaman göksel bedenlere sahip olacağız diyor. Nasıl olacağız? İşte İsa Mesih'e etkin olan kudret, yani onu ölümden dirilten ruh, hı-hı, aynı şekilde bizim de ölümlü bedenlerimize hayat verecek ve biz de ölümlü bedenlerimizden kurtulup bir daha çürümeyecek göksel bedenlere sahip olacağız. Az önce okuduğum ayetlerin devamında şunu diyor: ölülerin dirilişi de böyledir. Beden çürümeye mahkum olarak gömülür, çürümez olarak diriltilir. Düşkün olarak gömülür, görkemli olarak diriltilir. Zayıf olarak gömülür, güçlü olarak diriltilir. Doğal beden olarak gömülür, ruhsal beden olarak diriltilir.
0: Ruhsal yine burada,
1: evet, ruhsal beden olarak diriltilir diyor. Hı-hı. Demek ki diriliş olacak, göksel bedenlerimiz olacak. Yine maddi dediğimiz bu dünyanın üstünde bir beden olacak. Tıpkı İsa Mesih'in aslında dirilişten sonraki bedeni gibi olacak diye anlıyorum, hı-hı, kısacası.
0: Anladım. Aslında İncil'i okuduğumuzda tabii ki İsa Mesih'in birçok insanı dirilttiğini gördük. Okuyoruz ve kendisinde ölümden dirildi. Tabii ki bu ölüm üzerinde büyük bir zafer aslında. İsa Mesih'in kimliğini anlamak açısından Mesih İsa'nın bu yetkisi nereden gelmektedir? Onun üzerine konuşabilir miyiz biraz?
1: Tabii.
0: Yetki nereden geliyor?
1: Hani kendisi, yani bizim inancımızda İncil'e göre, Kutsal Kitap'a göre, Tevrat, Zebur, İncil'e göre, yani uluhiyete sahip Tanrı'nın kelamıdır. Yani kelam da yaşam veriyor. Yani biz Tanrı'yı sözüyle, kendisiyle ya da ruhuyla farklı kişiliklerde olduğunu anlıyoruz Tanrı'nın. Ama aynı zamanda bir tekliği var ve kelam da yaratılmadı. Yaratılmayan bir şey Tanrı olur. Aynı zamanda yaratıyor ve o zaman demek ki Tanrı'dır. Hep Tanrı ile birlikte oluyor ve kelam yaşam veriyor. Ve o zaman biz bu yetkinin kendisinin uluhiyetinden geldiğine inanıyoruz. Yuhanna İncil'inde şöyle yazıyor: bu ahıldan olmayan başka koyunlarım var. Onları da getirmeliyim. Benim sesimi işitecekler ve tek sürü, tek çoban olacak. Canımı tekrar geri almak üzere veririm. Bunun için baba beni sever. Canımı kimse benden alamaz. Ben onu kendiliğimden veririm. Onu vermeye de tekrar almaya da yetkim var. Bu buyruğu babamdan aldım. Yani şimdi bir insan kendi canını veremez. verebilir belki, yani yaşamına son verebilir ama bunu geri alması mümkün değil.
0: Evet.
1: Yani tarihimizde böyle bir şey yok. Ama İsa Mesih farklı bir şey söylüyor. Yani demek ki kendisi yaşamsa, kelamsa, yani o tam insan bedeninde olduğu zaman bile o kelam nedir? Ona yaşam veriyor. Ve bu yetkisi de onun uluhi kimliğinden, tanrılığından, Rab oluşundan,
0: hı hı,
1: geliyor.
0: Hı hı, evet. Evet, dediğiniz gibi bize yaşam veren, bizi yaşatan İsa Mesih'tir. Ve onun yetkisi Tanrı özüne sahip olmasından kaynaklanıyor. Tabii ki İsa Mesih'in yaşam vermesi bir duruma bağlı. O da iman. İman neden bu kadar önemli?
1: Evet, az önce de İbraniler bölümüne baktığımızda ve iman atalarında da baktığımızda imanın önemli olduğunu görüyoruz. İmanın sözcük anlamı güvenmek demektir. Hı hı. Yani iman ediyorum dediğimizde biz güveniyorum diyoruz. Biz İsa Mesih'e iman ediyorum dediğimizde onun bizim günahlarımızın yargısını üstlenmek için öldüğüne ve üçüncü gün dirildiğine güveniyoruz diyoruz. Aynı zamanda Tanrı sözüne baktığımızda göğe yükseldiğini ve tekrar oradan geleceğine güveniyoruz diyoruz. Yani çok kişi iman sözcüğünü toplum hayatında, günlük yaşamında kullanır ama iman nedir desen, yani 100 kişiye sorsan, öyle tahmin ediyorum cevap veren nadiren çıkar diyelim. Yani hiç yok diyemeyiz ama gerçek anlamıyla Tanrı'ya güvenmek, İncil'de anlatıldığı şekilde İsa Mesih'e güvenmek anlamında iman konusunda bir şey söyleyemez. Ve biz biraz Marta'dan da söz etmiştik. Yani Marta da diyor ki işte Lazar öleli 4 gün oldu, kokmuştur. Ama İsa diyor ki Marta'ya, iman edersen Tanrı'nın yüceliğini göreceksin demedim mi? Evet, yani iman edersen diyor. Ve sonra yine İsa dua ediyor Lazar için ve Lazar dışarı çık diye bağırıyor ve Lazar diriliyor. Son ayetlerinde şunu yazıyor: o zaman Meryem'e gelen ve İsa'nın yaptıklarını gören Yahudilerin birçoğu İsa'ya iman etti. Hani ve hemen devamında ama bazıları Ferisilere giderek yaptıklarını bildirdiler ve bazıları iman etmediler. Hep iki grup bir insan var. Yani bir grup gözleri de gördüğü halde iman ediyor, bir grup etmiyor. Bugün de biz Tanrı sözünü iman ederek okuyoruz. Ya o imanla İsa'nın bunları gerçekleştirdiğini görüyoruz. Ama bir grup insan da okuyor ama imanla okumadığı için ne yapıyor? İman etmiyor.
0: Evet, tabii ki iman aslında güvenmek dediniz. O zaman biz, yani tabii ki ölüm korkutucu bir durum ve öldükten sonra nereye gideceğimizi yani biz biliyoruz ama birçok insan aslında öldükten sonrasıyla ilgili bir fikri yok. İman güvense o zaman öldükten sonra cennette olabileceğimize iman sayesinde güvenebiliriz diyebilir miyiz?
1: Evet, tabii kesinlikle. Çünkü Tanrı'nın vaadi kesin olması lazım. Yani siyasetçilerin vaadi ya da insanların herhangi bir vaadi gibi düşünemeyiz. Yani Tanrı'nın vaadi gerçekleşecek, kesinlik taşıyan söz anlamında kutsal kitapta kullanılıyor. Ve İsa Mesih'e iman edenlerin de günahlarının üstleneceğini ve sonsuza kadar yaşayacağını vaat ediyor. Yine İncil'de şunu yazıyor: Tanrı insanları İsa Mesih'e olan imanlarıyla aklar. Bunu iman eden herkes için yapar. Hiç ayrım yoktur. Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. Ancak, bu ancak ben söylüyorum, insanlar İsa Mesih'e olan kurtuluşla Tanrı'nın lütfuyla karşılıksız olarak aklanırlar. Tanrı Mesih'i kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu. Yani yine burada imanla benimsenen kurban olarak sundu sözü önemli. Hep iman burada bir düğüm noktası. Ve yine devam eden ayette böylece adaletini gösterdi. Çünkü sabredip daha önce işlenmiş günahları cezasız bıraktı. Bunu adil kalmak ve İsa'ya iman edeni aklamak için şimdiki zamanda kendi adaletini göstermek amacıyla yaptı. Şimdi oradaki söze baktığımızda, özellikle bu imanla ilgili söze baktığımızda, imanla benimsenen kurban olarak sunduğu sözüne baktığımızda neyi düşünmeliyiz? Az önce İbranilerde yaptığımız imanın tanımına bakmalıyız. İman, umut edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır. Ama biz iman dediğimiz zaman bu umut edilenleri kutsal kitaptan görüyoruz ve öğreniyoruz. Aynı zamanda görünmediğimiz bu cennet dediğimiz yerdeki, şu anda deneyim etmediğimiz yeri de, yerde olacağımız da yine iman sayesinde biliyoruz ve anlıyoruz. Yani bunu okuyorsa bir kişi ya da şu anda dinleyicilerimiz bunu dinlediğinde iman ediyor mu? Yani İsa Mesih günahlarını üstlenmek için öldü, 3. gün dirildi. Evet, ve buna iman ediyorsa, evet, o da ölümden sonra cennette olacak. Kutsal kitaba göre Tanrı'nın vaadi budur.
0: Evet, anlıyorum ki aslında tabii ki kurtuluş, aslında cennete gitmek Tanrı'nın bize sağladığı bir lütuf aslında, İsa Mesih'le birlikte, onun çağırmayla birlikte ve ona iman ederek sonsuz yaşamı elde edebiliyoruz. Belki daha fazla bilgi almak isteyen insanlar olabilir dinleyicilerimiz arasında. Bir Protestan kilisesine gitmek isteyenler varsa nasıl karşılanır, bilgi alabilirler mi, yardımcı olurlar mı, ne söylemek istersiniz bu konuda?
1: Ya tabii şimdi artık dünyayı cebimizde taşıyoruz. Yani bir telefon aracılığıyla. Yani telefondaki arama motoruna İşte İstanbul'da kilise yazsanız ya da Bursa'da kilise, atıyorum İzmir'de kilise yazsanız ya da Türkiye'de herhangi bir yerde kilise yazsanız karşınıza çıkıyor. Yani iletişim kurmak çok kolay. Ve tabii ki yine birçok kilisenin internet ortam, dijital ortamda soru cevap olanak.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
4: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
4: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.